bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerim. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerim. Haydi kalk, sigaranı unutma. Burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız. Sigarasız da sabah olmuyor. İlaç gibi radyo.

0: yüzümüze. Ses ver, ses ver, ne olur ses ver.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahve koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Terk et, beni sen de terk et.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kimse

Hoş geldiniz. Perşembe sabahı 9'u Temmuz'un 7:05 geçiyor. Bugün İstanbul'da öğleden sonra yağmur var, bilginiz olsun. Yağmurlu bir İstanbul bizi bekliyor. Çok uzun sürmese de çok yağışlı olacağı söyleniyor. Sağanak artık nerelere yağar, ne kadar yağar zaman gösterecek. Bugün için hazırlıklı olun diyelim. Hadi birlikte uyanalım.

0: Kadıköy'de Karaburun'daydık. Ne güzel bir yer olmuş orası ya. Hafta içi deniz tıklım tıklım. Allah dedim helal olsun. Yollar yapılmış, plaj güzelleşmiş. Arnavutköy Belediyesi güzel çalışmış. Vallahi helal olsun. Mustafa Başkan'a da selam olsun diyelim. Radyo festivalindeydik birçok radyocu arkadaşla birlikte. Sevgili Onur kardeşime teşekkür ediyorum. Çok güzeldi ya. Uzun bir aradan sonra görmediğimiz arkadaşları gördük. Anca görüşürüz. Çok güzel bir şarkı dinledim dün. Çok hoşuma gitti. Aa dedim bunu dinletmek lazım. Murat Başaran, Azena. Tam benlik şarkı. Battı balık aman.
1: Bir varmış bir yokmuş işte hayat.
0: Aman.

Ankara Çubuklu Mustafa Almanya'da tırı şarj ediyor. Şarj mı? Tır mı? Ben şok. Hem tır hem şarj. Çok çabuk biter onun şarjı ya. Helal helal olsun. Her dolma süresi bir saat sürse 3 ya da 4 saatte bir doldursam yol bitmez acı. Mustafa acı o yol bitmez. Ama elektrikli tır. Vallahi bal kaymak. İlk defa duydum, helal olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
6: sınırsızca. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında Vespiran'ı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında...

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Merhaba, ben Serdar Yalçın. Kral FM'i dinliyordum. İşe giderken otobüsü gördüm, hediyemi aldım. Teşekkürler Kral FM.
5: Herkese iyi günler. Ben Esma Nur İnce. Anonsu okuldan dönerken radyoda duydum ve hemen otobüse geldim. Şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı Kerem ve tüm kimya okuyan arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum.
3: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Valla Mustafa, hem aracın adı hem firma hepsini yazmışsın da benim onların hepsini değerlendirmem mümkün değil, ama ön bilgilendirme yaptığın için çok teşekkür ediyorum. Elektrikli tırla ilgili detaylı bilgiyi aldık. Bizde de varmış, burada iki tane varmış. İki tane olduğu için demek ki bilmiyormuşuz, görmemişiz. Bursa'dan Kuşçu Özay hoş geldin. Kayseri'den Çoban Tayfur. Şanlıurfa, Viranşehir İshak. Eşim Saadet'le balkonda kahvaltı yapıyoruz diyor. Afiyet olsun efendim. Neşeniz daim olsun. Hepimiz için tabii. Burada geçen hafta çok fena sıcaklar vardı. Nefes alamadık resmen diyor. Meryem göndermiş. Güzel parça, ben de beğendim. Bak bu çok önemli, sizin beğenmeniz gerçekten. Hangi parça olduğunu yazmamışsınız. Güzel parça, ben de beğendim. Aleykümselam. Hanavur'dan Hüseyin hoş geldin diyelim. Silivri'den Mehmet de gelmiş. Hoş gelmiş. Sefa getirmiş diyelim. Biraz sonra Dünya Kupası ile ilgili küçük bir paylaşımımız olsun artık, değil mi? Bülent de merakla bekliyor. Spora ne zaman gireceksin? Futbola ne zaman dalacaksın diyor. Az kaldı.

0: Yani beni ayıra.
1: Valla bilmiyorum sizleri ama dünya futbolu kupa muhabbeti falan cılkı çıktığı için çok da sarmıyor ama gündemde olduğu için daha da paylaşmak gerekiyor. Çünkü bazı yazılar, enstantaneler, değişik duygular, değişik fikirler üretmeye neden oluyor insanların kafasında. FIFA'nın, hakemlerin yönetimi, tavrı Dünya Kupası ile alakası olmadığını gösterdi. Tamamen kendilerine çalışan, kendi sistemlerini ayakta tutmaya çalışan bir organizasyon haline geldi. Futbolla falan alakası yok. Hatta insanların sevdiği futbolculardan nefret etmesine bile neden oldu. Yani gına geldi artık. Yani niye bu kadar kolluyorsun? Bu adam zaten iyi topçu da bunu bu kadar kollamanın anlamı ne? Sonra olayın arkasında başka boyutlar olduğunun farkına varıyorsunuz. Bu akşam Fransa maçı var. Fransa Fas'la oynayacak. Mısır'ı, İran'ı elediler zorla. Olmayan bir offside uydurup İran'ı elediler. Mısır'ı da verilmeyen penaltılarla elediler. Bu akşam da Fransa Fas maçı var. Şimdi değişik söylentiler var bu akşam Fransa Fas maçı ile ilgili. Şöyle, hakem beşlisi Arjantinli. Öyle diyor haberde. Bu akşamki maçta hakem beşlisi Arjantinliymiş. Fransa Fas'ta oynayacak. İspanya Belçika ile, Norveç İngiltere ile, Arjantin İsviçre ile. Nasıl bir futbol ağacı varsa öyle bir denkleştiriyorlar ki büyük takımlar karşı karşıya gelmiyor. Çok zor. Sonlara bırakıyorlar ki seyirci, reklam, iş olay büyüsün diye. Şimdi bu akşamki maçla ilgili Arjantinli hakemler işte Fransa'yı çıkarmayacaklar. Arjantin'in karşısına diye hakemler. Diğer bir taraftan da başka bir boyutta olduğu zaman Fas yenerse daha başka bir senaryo üretilecek. Ama Fransa yenerse bakın Arjantinler bir şey yapmadı. Böyle bir senaryo da üretilecek. Her türlü senaryoya açık. Bu akşam Fas Fransa maçı var. Arjantinli hakemler yönetecek. İzleyip tiyatroyu bakalım akşam seyredelim ne olacak bu tiyatroda. Bildiğiniz Dünya Kupası tiyatrosu seyrediyoruz. Hangi futbolcu ne kadar iş yaparsa yapsın bu zaman içerisinde Cristiano Ronaldo'nun üstüne karakter ve futbol görmedim, göreceğimi de sanmıyorum.

Her şey parmak basıyorsun. Bir de şu uçak biletlerinin fiyatlarına şöyle bir dokunsan diyor. Vahdettin Temel Almanya'dan. Arz talep meselesi. Kimsenin bir yere gidip gelmediği zamanlarda gidip gelinsin diye o fiyatlar yükselir. Ama herkesin gidip geleceği zamanda o fiyatlar alır başını gider. Düşmesi gerektiği yerde çıkar. Çıkması gerektiği yerde düşer. Bizde tersine işler. Erzurum'dan kucak dolusu selam geldi.

Enaklar koltuğun altında kalık Erkan. Gördün mü Serkan? İçimden bu şarkı geçiyordu, çaldın diyor. İşte ben de o yüzden diyorum, istemeyin, ben ayarlıyorum. Ha, Erzurum'dan Arif'miş, bizim Terzi Arif. Zeytinburnu'ndan yazamayı Erzurum'dan yazan Arif'e günaydın Arif.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin Füsti Şeftali budur.
4: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar, İngiliz Home mağazaları ve

Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklimsada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla bulun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Kayseri'ye selam, İkbal Türkmen günaydın diyelim Almanya'dan. Ankara'dan Özcan var, Almanya'ya geçeceğiz. İzmir'den Kemalettin var, hoş geldiler diyelim. Çorum Osmancık'tan Nasip. Bu sabah kendimi LPG'den benzine geçmiş gibi hissediyorum. Araç markası yazmışsın, okumayayım, reklama girmesin. Ya bu iyi bir şey ama, LPG'den benzine geçmek. Almanya'dan kim bu? Çetin Bektaş, hoş geldiniz. Her sene tekrarlanan tiyatro diyorsun Fazıl. Tatil beldeleri uçak biletleriyle alakalı değil, tatil beldeleri. Müşteriyi kaçıran fiyatlar, uçuk fiyatlar. Yani evet, tatil beldelerinde uçuk fiyatlar var. Ucuz fiyatlar da var, uygun yerler de var. Onları da görmeye başladım ben. Tabii bu uygun yerler kime göre uygun, ona da bakmak lazım da. Yani beklentinin üzerinde fiyatlar, mantık şu, birkaç tanesiyle konuşunca abi zaten 3 ay geliyorlar ya, gelseler ne olur, gelmeseler ne olur mantığı da var. 3 ay geliyorlar, bu 3 ayda ben para kazanmayacaksam ne zaman kazanacağım, bu mantıkla. Bir de çok ucuz yaparsak çok kalabalık oluyor, ilgilenemiyoruz diyorlar. Hepsi var yani. Her sene tekrarlanan tiyatro diyorsun da Ergün Hoca, bak herkesin bir derdi vardır içerisinde. Ergün Hoca da Yağmur Öncesi Ümraniye'de koşarken diyor, belediyelere ve CİMER'e gördüğüm sorunları yazmaya devam ediyorum. Yollarda görmüş olduğu, parklarda, yollarda görmüş olduğu sorunları yazıyor. Tüm müdürlerin odaları kaldırılmalı, makam araçları sahada halkın içinde olmalıdır. Bak yarın öbür gün müdür olursun. Seni bir odada, bir makam aracında görürüz, duyarız. Ne yapayım, mevzuat böyle dersin. Olmaz yani, ona göre. Biz ne kapıları kaldıranları gördük.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 9 Temmuz Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a bu gece de saldırılarını sürdürdü. Sirik ve Bender Abbas limanları vuruldu. Başkan Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere İran'ın saldırılarının tekrarlanması durumunda yanıtın daha sert olacağını duyurdu. İran devrim muhafızları ise saldırılara yanıt vereceğini açıkladı. Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. 2 gün süren NATO zirvesinin sonuç bildirgesi yayımlandı. Müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkeler İran Savaşı'nı da bildirgeye taşıdı. İran asla nükleer silaha sahip olmamalı denildi. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısındaydı. Gündeminde Türkiye ile Amerika arasındaki F-35 savaş uçağı tedariki konusu vardı. Trump'ın olumlu yaklaştığını belirten Erdoğan, inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiğinde bütün dünya Amerika sözünü tuttu diyecek mesajını verdi.
2: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bizi izlemeye devam edin.
1: Erdoğan'a Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımları ne zaman kaldıracağı sorusu da yöneltildi.
2: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok.
1: Erdoğan'a Türkiye'nin F-35 tedarikine karşı çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamaları da hatırlatıldı.
2: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır.
1: NATO zirvesi öncesi Beştepe'deki resepsiyona katılan liderler, Yeniçeriler ve Mehter Marşı ile karşılanmıştı. Erdoğan'a liderlerin karşılama törenine yönelik tepkileri de soruldu.
2: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 64. duruşma yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun savunması için ayrılan süre tartışmalara neden oldu. İmamoğlu'nun "ben yargılanmaya değil yargılamaya geldim" sözlerine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi tahliye edildi. Duruşmayı takip edenler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı. Özel mahkeme heyetini eleştirdi.
3: Tek eyleme bir gün veren kişi 143 eyleme yarım gün 6 saat süre veriyor. Avukatlar dahil ha, avukatlar dahil. Ya Ekrem Başkan 6-7 saat konuşacak, avukatları hiç konuşmayacak. Örneğin avukatlar 3-4 saat konuşsa Ekrem Başkan'a 2 saat bırakacak.
1: 35. yaş gününü kutladıktan saatler sonra hayatını kaybeden oyuncu Ece Yiğitem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporunda ünlü oyuncunun alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Hem valilik hem de AKOM uyarı yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa yakasında şiddetli yağış beklendiği belirtildi. İstanbul Valiliği sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması için uyardı. AKOM'da sıcaklığın 27 dereceye kadar düşeceğini bildirdi. Şiddetli yağışın olumsuz etkilerinden korunmak için tedbirli olunması tavsiyesinde bulundu. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %2,12 değer kaybıyla 14.189 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.87, euro 53.61, gram altın 6.121 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 61.000 dolar bandında.
0: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu turun açılış maçında Fransa ile Fas saat 23'te karşı karşıya gelecek. Yarın 22'de ise İspanya-Belçika maçı var. Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı milli futbolcu Salih Özcan İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve takımın Slovakya kampına katılacak. Fenerbahçe yeni sezonun ilk hazırlık maçını rahat kazandı. Sarı lacivertliler Avusturya kampında Admira'yı 5-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Polonya'yı 3-1 yendi.
0: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 27, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa sağanak yağışlı 30, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
1: TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tokat-Sivas yolunun 29'la 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18'le 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: FM.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: En yeniler, en sevilenler Kral FM'de.
1: Türkiye'yi uyandıran adam,
2: gönül dostu Şener.
1: Yeni saatimizin 13 dakikası geride kaldı. Perşembe sabahı uyandırma çalışmaları devam ediyor. Yunanistan'dan Atacan'a, Danimarka'dan Hasan'a, Hollanda'dan Murat'a. Günaydın.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık Marmara'da 4 ile 6 derece azalıyor, sağanak geliyor. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trakya ile İstanbul'un Avrupa yakasında yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: 8 yıl garantili Mitsubishi Heavy Klimalar, maksimum kartı özel 12 taksit ve 2500 lira maksi puan fırsatıyla.
1: Mitsubishi Heavy, bir klima devi.
2: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.

0: bilgisayar.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

Ordu'dan selam var bizim tulumcu Hüseyin abi. Diyor ki bir şey merak ediyorum. Yapay zeka ile yapılan müzikler hakkında ne düşünüyorsun demiş. Dikkat ettim çok çalmıyorsun. Ya Hüseyin abi güzelleri var gerçekten bak. Çok güzel yapılan şarkılar var. O ayrı, o konu başka bir şey ama... Şimdi benim de sanatçılara bir söylemim var. Geçenlerde bunu paylaşmıştım. Seninle birlikte bir kez daha paylaşayım. Yapay zeka ile yapılan şarkılara sanatçılar karşı çıkıyorlar. Birçok sanatçı. Müzik öldü, ruhu kayboldu gibi. Ama geçtiğimiz günlerde bir yapay... normal şarkı, özür diliyorum. Normal şarkıya yapay zeka ile klip yaptı sanatçı. Şimdi o klibi çeken, yöneten, civelek, civelek, ışık tutan, civelek, mikrofon tutan arkadaşlar ne yiyecek? Civelek, civelek, civelek, kendine yapılınca çok kötü meslek ölüyor. Civelek, civelek, civelek. Sen başkasına yapıyorsun. Yapay zeka fotoğraflar, yapay zeka klipler, onlar olunca bir şey yok. Yapay zeka müzik ölüyor. İyi, önce kendine batır şu iğneyi, çuvaldızı, sonra başkasına. İzmir'den Levent abi. Servistekilere selam olsun. Ahmet Bölmeli'ye, Salih de esnafı. Ahmet Bölmeli'ye selam olsun diyeceksin ama Selma olsun demişsin. Selma diye biri yok değil mi? Selam olsun o, ben yanlış anlamadım yani. Ben içerim bana getir. Fransa'dan Muharrem ve Gökhan, çok kardeşler, günaydın.

0: Basın sunumu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 9 Temmuz Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Manşetlerde NATO zirvesi var. Sabahın manşetiyle başlayalım. Zirvenin kazananı Türkiye. Dünya gündemine damga vuran Ankara'daki tarihi Erdoğan-Trump buluşması ve kritik NATO zirvesi Türkiye'nin lider diplomasisindeki başarısını ve çözüm üreten küresel oyun kurucu rolünü gözler önüne serdi. Daha güçlü bir NATO'nun temelleri atıldı alt başlık haberde. Başkan Erdoğan zirvenin ardından dünya sorunları ve NATO'nun geleceğiyle ilgili kritik mesajlar verdi. İttifakta Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, daha güçlü bir NATO'nun temellerini atmış bulunuyoruz dedi. Sonuç bildirgesine Ankara damgası yine bu haberle ilgili bir başlık. Türkiye'nin etkisiyle NATO bildirgesinde müttefikler arasında savunma ticaretinin engellerin kaldırılması vurgusu yapıldı. Bildirge cömert misafirperverlik için Türkiye'ye teşekkürler ifadesiyle son buldu. NATO nikah tazeledi. Milliyet'in bugünkü manşeti. NATO Genel Sekreteri Rutte, zirvenin mesajı basit: NATO sonuç üretiyor. Bir yıl önce Lahey'de müttefikler ittifakımızı güçlendirmek için tarihi kararlar aldı. Ankara'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliğinde bu taahhütlerin ittifak genelinde uygulamaya geçildiğini gösterdik dedi. Gazete manşetlerine bakmaya devam edelim. NATO Ankara'da yenilendi. Hürriyet'in manşeti: Erdoğan'dan NATO'ya iki öneri. Savunmada müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı. Avrupalı müttefikler olarak ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan kaçınmalıyız. Ateşkes bitti dedi, İran'ı metne soktu. Hemen bu haberin yine yanında yer alan başlık: Amerikan Başkanı Trump önceki akşam Ankara'da bulunduğu saatlerde İran'ın vurulması talimatını verdi. Amerikan güçleri İran'ın Keşm Adası ve Bender Abbas'ı bombaladı. Trump İran'la ateşkesin bittiğini söyledi. ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası, NTV haber portalında manşet. Amerikan ordusu İran'a bu gecede saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. İran medyası ülkenin birçok kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran ordusu da Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve dronlarla saldırarak karşılık verdi. Türkiye çok iyi bir ortak, en son haberde manşette taşınıyor. Türkiye'de harika iki gün geçirdiklerini aktaran Amerikan Başkanı Trump, birçok karar alındı. Türkiye ile birçok iyi ticaret anlaşması yaptık ve gerçekten çok iyi bir ortaklar. Bu arada Erdoğan harikaydı değerlendirmesinde bulundu. Şimdi de Sözcü'nün manşetine bakalım. 2352 yılı çürütmesine izin verilmedi manşet. Üst başlıksa İmamoğlu savunmasının kısıtlanmasına itiraz edince salondan atıldı. Ekrem İmamoğlu 4000 sayfalık suçlamaya karşı söz aldı. Hakim savunmasını kısa tutmasını istedi. Bu hak ihlali, hukuk cinayetidir diye reddedince hücresine gönderildi. İftira çok, savunmaya izin yok. Alt başlık haberde CHP lideri Özgür Özel Silivri'deki duruşmayı salonda izledi. İddiaları için kanıt yerine kurgu ve iftiralar var tespitini yaptı. İmamoğlu'nun 1,5 yıldır tutuklu olduğunu belirtip savunma hakkı kutsaldır dedi. Darbe döneminde bile savunma kısıtlanmadı. Tarihin en büyük iftirasıyla karşı karşıyayız ama cesaretle ayaktayız resmi çekti. Son bir başlık manşetten: genç oyuncu Ece Ertem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Kadıköy'de yaşadığı evde ölü bulunan oyuncu Ece Ertem'in adli tıp kurumunca yapılan incelemelerde kesin ölüm sebebi açıklandı. Genç oyuncunun alkol zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum

0: elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Yavaş yavaş sonlara doğru gidiyoruz. İtalya'ya götüreceğim sizi, Como Gölü'ne. İtalya'nın Como Gölü kıyısında Verona köyü var. Köyde alınan bir kararı paylaşacağım sizlerle. İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Verona köyü üstsüz veya mayo ile sokakta dolaşan turistlere 50 ila 200 avro arasında para cezası uygulayacak. Artan turist yoğunluğun nedeniyle alınan karar kapsamında mayo ve plaj kıyafetleri yalnızca göl kenarı ve tekne turlarında kullanılabilecek. Ayrıca tur grupları en fazla 25 kişiyle sınırlandırılacak. Dar sokaklarda kalabalık oluşturulması ve rehberlerin hoparlör kullanması da yasaklanmış. Kasabanın yaklaşık 650 kişilik yerleşik nüfusu var. 650 kişi. Alınan karar mayoyla gezene ceza.
1: Özgürlükler ülkesi.
0: İtalya.
2: Herkes seviyor
0: koftiden.
2: Sana ben aşığım harbiden.
0: Ya millet yavaş yavaş kendine geliyor. Ya da kalabalıktan sıkıldı. Anlayana sivrisinek saz derler ya, anlamayana

mesaj atan dostlar. Çok kalabalık bir aileyiz. Kendinizi tanıtmazsanız benim tanımam zor. Ya o kadar kalabalığın içerisinde gerçekten zor. Stuttgart'tan bayram, Stuttgart'ta yolu.

yeter. Yiyin paranızı varsa tabii ki. Varsa yiyin. Çünkü ölümlü dünya. Adamın bir tanesi ölümsüz olmayı hedefliyordu biliyorsunuz. Brian Johnson ölümsüz olma iddiasıyla, sıra dışı yaşam tarzıyla yılda 2 milyon dolar harcıyordu Brian Johnson. Ölümsüz adam olmak istiyordu, hep genç kalmak istiyordu. Tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandı. Mide kendi kendini yiyor, böyle bir hastalık. Biz geçmiş olsun diyelim. Hikmetinden sual olmaz. Ölümsüz adam.

0: Dijital, Mondi Home mağazaları ve Dokom.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: @vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

Sütaş Ayran. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: mu tatil sepetinde? Tatil sepeti.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'dan.
2: İngiliz Home farkı var.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

Veda zamanı geldi. Ya Perşembe sabahı bana ayrılan sürenin sonu. Almanya'dan Prozac'dan Duygu Canözü bizi dinliyormuş. Aslen Trabzonluyum yazmış. Burnumda tutuyor memleket ama az kaldı diyor. Allah kavuştursun diyelim. Yani memleket herkesin içinde tüten bir duygu kendi memleketiyle ilgili. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine ayrı bir keyiftir. Çünkü sadece senenin belli bir gününde gidip gelebilme durumu söz konusudur. Tatildir adı. Kafada, yürekte, kalpte kalır tadı. Çok kısa sürse de insan sabırla bekler o anı. Kazasız belasız gidip gelmeler nasip olsun inşallah. Sıra bize de gelecek tabii ki. Efendim sürçülisan ettiyse kahrola. Ölmezse kalırsa gelin görüşmek üzere. Beni Hüseyin Anacığım. Bye bye.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 9 Temmuz Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a bu gece de saldırılarını sürdürdü. Sirik ve Bender Abbas limanları vuruldu. Başkan Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere İran'ın saldırılarının tekrarlanması durumunda yanıtın daha sert olacağını duyurdu. İran devrim muhafızları ise saldırılara yanıt vereceğini açıkladı. Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. 2 gün süren NATO zirvesinin sonuç bildirgesi yayımlandı. Müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkeler İran savaşını da bildirgeye taşıdı. İran asla nükleer silaha sahip olmamalı denildi. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısındaydı. Gündeminde Türkiye ile Amerika arasındaki F-35 savaş uçağı tedariki konusu vardı. Trump'ın olumlu yaklaştığını belirten Erdoğan, inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiğinde bütün dünya Amerika sözünü tuttu diyecek mesajını verdi.
2: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bizi izlemeye devam edin.
1: Erdoğan'a Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımları ne zaman kaldıracağı sorusu da yöneltildi.
2: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok.
1: NATO zirvesi öncesi Beştepe'deki resepsiyona katılan liderler, Yeniçeriler ve Mehter Marşı ile karşılanmıştı. Erdoğan'a liderlerin karşılama törenine yönelik tepkileri de soruldu.
2: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 64. duruşma yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun savunması için ayrılan süre tartışmalara neden oldu. İmamoğlu'nun "ben yargılanmaya değil yargılamaya geldim" sözlerine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi tahliye edildi. Duruşmayı takip edenler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı. Özel mahkeme heyetini eleştirdi.
3: Tek eyleme bir gün veren kişi 143 eyleme yarım gün 6 saat süre veriyor. Avukatlar dahil ha, avukatlar dahil. Ya Ekrem Başkan 6-7 saat konuşacak, avukatlar hiç konuşmayacak. Örneğin avukatlar 3-4 saat konuşsa Ekrem Başkan'a 2 saat bırakacak.
1: 35. yaş gününü kutladıktan saatler sonra hayatını kaybeden oyuncu Ece Yiğitem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporunda ünlü oyuncunun alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Hem valilik hem de AKOM uyarı yayımladı. Sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa yakasında şiddetli yağış beklendiği belirtildi. İstanbul Valiliği sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması için uyardı. AKOM'da sıcaklığın 27 dereceye kadar düşeceğini bildirdi. Şiddetli yağışın olumsuz etkilerinden korunmak için tedbirli olunması tavsiyesinde bulundu. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu turun açılış maçında Fransa ile Fas saat 23'te karşı karşıya gelecek. Yarın 22'de ise İspanya-Belçika maçı var. Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı milli futbolcu Salih Özcan İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve takımın Slovakya kampına katılacak. Fenerbahçe yeni sezonun ilk hazırlık maçını rahat kazandı. Sarı lacivertliler Avusturya kampında Admira'yı 5-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Polonya'yı 3-1 yendi. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: TEM otoyolu Muallimköy kavşağı Körfez kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy kavşağından D100 devlet yoluna ve Kuzey Marmara otoyoluna yönlendiriliyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık en kral şarkılarla saat 12'ye kadar beraberiz. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun. Hoş geldiniz.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık Marmara'da 4 ila 6 derece azalıyor, sağanak geliyor. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trakya ile İstanbul'un Avrupa yakasında yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç Gibi Radyo. Reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: İklimsa. Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Best Allianz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
9: Ne istersen Neon 11.
10: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
11: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
12: TEB o kadar iyi ki TEB.
13: İlaç gibi radyo.
14: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
13: İlaç gibi radyo.
15: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
16: Merhaba, ben Serdar Yalçın. Kral FM'i dinliyordum, işe giderken otobüsü gördüm, hediyemi aldım. Teşekkürler Kral FM.
17: Herkese iyi günler, ben Esma Nur İnce. Anonsu okuldan dönerken radyoda duydum ve hemen otobüse geldim. Şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı Kerem ve tüm kimya okuyan arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum.
15: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
18: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
19: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
13: İlaç gibi radyo.
18: Kezban'ın günlüğü.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam başlıyor. İlk mücadele Fransa ile Fas arasında. Maç bu akşam saat 23'te Amerika'da Boston Stadyumunda oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir gün olsun, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun hepimiz için. Şahane bir babalar listeliyle açtık ve imparatorun bu güzel şarkısını da çalışırken bize kulak veren bütün kralcılarımıza armağan ediyorum.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Aktif fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.

koşturmasında şarkılar ilaç gibi gelsin sevgili kralcılar. Yoğunluk arasında bizi dinleyen kralcılarımıza Özcan Deniz'in Derin Duygular isimli şarkısının yeni versiyonunu armağan ediyorum. Aynı zamanda çalışırken bize kulak veren tekstil atölyelerindeki kardeşlerim, hepinize kolay gelsin. Tarlada, bağda, bahçede bize kulak verenler, bolluk bereket diliyorum çalışmalarınıza.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
4: İlaç gibi radyo.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün sizlere hafızamdan asla silinmeyecek çok özel bir sergiden bahsetmek istiyorum. Dün Göz Vakfı Kurucu Başkanı ve kıymetli abim Sayın Ahmet Deha Otmar'ın nazik davetiyle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı onuruna düzenlenen Denizlerimizde 100 Yıllık Egemenlik sergisine katıldım. Göz Vakfı Bayrampaşa Hastanesi'nde gerçekleşen bu sergide tarihimizin en kıymetli belgelerini yakından görme fırsatı buldum. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemin başbakanı Celal Bayar'a el yazısıyla yazdığı o tarihi belgeyi görünce gözyaşlarıma hakim olamadım. Türk donanmasına katılan 4 yeni denizaltımıza verilecek isimleri bizzat kararlaştırdığı o mektubu okurken, kendi mavi gökyüzümüzün altında şehit kanlarıyla sulanmış kutsal topraklarımızda dünyada eşi benzeri görülmemiş onurlu kurtuluş savaşımızın ruhunu ve o sarsılmaz inancı tüm kalbimde hissettim. Evet, bu vatan o büyük milli mücadelenin eseridir. O kısacık mektupta ne yazıyordu biliyor musunuz? Hemen paylaşayım sizinle. 17.01.1938 Başbakan Celal Bayar'a. Yeni 4 denizaltı gemilerimiz için bildirdiğimiz isimler şunlardır. Saldıray, Batıray, Atılay, Yıldıray. Bunların manalarını izaha bile hacet olmadığı kanaatindeyim. Manaları som Türkçe olan bu kelimelerin kendisindedir. Yani saldıran, batıran, atılan, yıldıran. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ulu Önder Atatürk'ün Türk milli kimliğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini donanmaya, gemilere isim verirken bile ne kadar önemsediğini bize anlatan bir tarihi belge. Bu kıymetli sergiyi düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Cağaloğlu Lions, Cağaloğlu 2 Lions ve Cağaloğlu Leo kulüpleri ev sahipliğinde bu sergiyi düzenleyen Göz Vakfı ailesine, Kurucu Başkan Sayın Ahmet Deha Otmar'a, Vakıf Başkanı Sayın Avukat Mehmet Özhabeş'e ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca hastaneyi ziyaret etmişken göz muayenemi büyük bir titizlikle gerçekleştirip tedavi sürecimi de planlayan Sayın Operatör Doktor Ali Sipahiyer'e de özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Tarihimize ışık tutan bu eşsiz belgeleri görmeniz için tüm dinleyicilerimizi, özellikle de Bayrampaşalı hemşerilerimizi Göz Vakfı'ndaki bu özel

0: sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum. Denizlerimizdeki egemenlik ruhunu yerinde görmek büyük bir onurdu. Lütfen mutlaka sergi salonuna yolunuzu düşürün.
1: İlaç gibi radyo. Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.

0: devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Piyot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: getir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

0: ya hiç gelmeseydi.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Sevgili kralcılar, bugün yine sürpriz hediyelerimiz var. Kral etkinlik otobüsümüzün lokasyonu konusunda kulağınız bizde olsun. Benden hemen sonra Harbi Kız etkinlik otobüsünün lokasyonunu ve şifreyi verecek. Ve adrese ilk giden, şifreyi ilk doğru söyleyen kralcımız 5000 liralık veya 10.000 liralık bir hediye çeki kazanacak değerli markalardan. Kralcılarımız yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerde kral etkinlik otobüsümüzün dağıtacağı hediyeleri dikkatle takip etsinler.

0: 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası'nda geride kalan 22 organizasyon birçok ilginç olaya sahne oldu. 4 yılda bir düzenlenen kupaya 2. Dünya Savaşı nedeniyle 2 kez ara verildi. İlk olarak 1930'da düzenlenen kupayı 8 farklı ülke kazandı. Brezilya 5 şampiyonlukla başı çekti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Kezban'ın günlüğü.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.
1: Teknolojinin en sevdiğimiz hali sevgili kralcılar. Müslüm Baba'yla Sevecek düetini dinlettim. Hemen ardından yine Müslüm Baba'yla Tantaşçı'nın düetini sevenlerine armağan ediyorum. Teknoloji güzel kullanıldığında şahane, insana mutluluk veren, sağlık veren, keyif veren bir hale geliyor. Ama bir de tabii yıkıcı tarafı var. Biz yapıcı tarafındayız, müzik tarafında. Özellikle uzun yol kaptanlarına hediyem olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından...

0: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı.

Türk sanat müziğimizin en güzel örneklerini dinledik 2 saat içerisinde. Şimdi birazcık Türk halk müziğimizin en sevdiğimiz sanatçılarını, en sevdiğimiz seslerine kulak verelim. Sevgili kralcılar, Kıvırcık Ali, Allah gani gani rahmet eylesin. Hemen onun ardından Oğuz Aksaç ve Sevcan Orhan Gelici. Bu arada hatırlatayım, Kral Etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu ve şifreyi Harbi Kız benden hemen sonraki yayınında verecek. Kulağınız bizde olsun.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 27, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa sağanak yağışlı 30, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Programın 3. ve son saatini şahane bir babalar listeliyle karşılayalım sevgili kralcılar. Müslüm Baba'nın en güzel şarkıları, Ferdi abiden Orhan Baba'dan en sevdiğimiz şarkılar gelecek. Hemen hatırlatayım, benden hemen sonra Harbi Kız. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüzün hediyesinin talihlisini tespit edecek. Bunun için kulağınız bizde olsun, telefonunuzda Kral uygulaması bulunsun ve Kral Etkinlik Otobüsümüzün lokasyonunu ve şifreyi dikkatle takip edin.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık Marmara'da 4 ila 6 derece azalıyor, sağanak geliyor. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trakya ile İstanbul'un Avrupa yakasında yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
0: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, ben Serdar Yalçın. Kral FM'i dinliyordum. İşe...

0: Giderken otobüsü gördüm, hediyemi aldım. Teşekkürler Kral Efendim.
1: Herkese iyi günler. Ben Esma Nur İnce. Anonsu okuldan dönerken radyoda duydum ve hemen otobüse geldim. Şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı Kerem ve tüm kimya okuyan arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum.
2: Kral Efem'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral Efem.

Orhan Baba'nın bu güzel şarkısını, bu unutulmaz şarkısını bize vatan hasretiyle kulak veren sevgili kralcılarımıza armağan ediyorum. Gurbetteki kralcılarımız sizlere gelsin. Şarkılarımızı her zaman sizler için de çalıyoruz. Hep aklımızda, kalbimizdesiniz.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.

Ebru Gündeş'in şahane yorumunun ardından Mavi Boncuğumuz Emel Sayın'ımızdan bir Orhan Baba şarkısı gelecek sevgili kralcılar. Orhan Gencebay'da Bir Ömür albümünde Emel Sayın da bu şarkıyla yer almıştı. Onu çok seviyoruz. Onun kalbimizdeki yeri bambaşka. Bu şarkıyla birlikte Mavi Boncuğumuza selamlarımızı, sevgilerimizi ve aynı zamanda saygılarımızı gönderiyoruz.

Ve bugün de geldik 3 saatlik yayınımızın finaline. Sevgili Kralcılar, kapanışı elbette ki Müslüm Baba'yla yapacağım her zamanki gibi. Benden hemen sonra Harbi en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Kral etkinlik otobüsünün talihlisini de bugün belirleyecek. Bir şifre verecek, kulağınız bizde olsun. Kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşça kalın.

0: personaggi.
1: Kral FM Haber.
2: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 9 Temmuz Perşembe, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısında zirveyi değerlendirdi. Gündeminde Türkiye ile Amerika arasındaki F-35 savaş uçağı tedariki konusu vardı.
3: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bizi izlemeye devam edin.
2: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ne zaman kaldıracağı sorusu da yöneltildi.
3: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok.
2: NATO zirvesi öncesi Beştepe'deki resepsiyona katılan liderler, Yeniçeriler ve Mehter Marşı ile karşılanmıştı. Erdoğan'a liderlerin karşılama törenine yönelik tepkileri de soruldu.
3: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
2: NATO zirvesinin tamamlanmasıyla Ankara'da alınan üst düzey güvenlik önlemleri de kaldırıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi, tüm riskleri değerlendirerek önlem aldık ve sorun olmadan zirveyi tamamladık dedi. Çiftçi, abartmadık, gerektiği kadar tedbir aldık ifadelerini kullandı.
4: 56 bin tane polisimiz ve jandarmamız sahada etkin bir şekilde görev aldılar. Terörle mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı bir ay öncesinden. Son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı. Riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik. Bütün bu tedbirlerin neticesinde çok şükür herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız, belasız ve seyirciler olarak atlattık. Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Sınır illerimiz var. Mesela sınır illerimizde işte Suriye'deki durumu biliyorsunuz. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı sınırlarımızdaki durum malum. Onun için abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Böyle bir zirvede, önemli zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi. Dolayısıyla böyle bir şeye mahal vermemek için abartmadan üzerimize düştüğü kadarıyla tedbir aldık. Onda da şükür ben başarılı olduğumuzu görüyorum.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'a bu gece de saldırılarını sürdürdü. Sirik ve Bender Abbas limanları vuruldu. Başkan Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere İran'ın saldırılarının tekrarlanması durumunda yanıtın daha sert olacağını duyurdu. İran devrim muhafızları ise saldırılara yanıt vereceğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada dün 64. duruşma yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun savunması için ayrılan süre tartışmalara neden oldu. İmamoğlu'nun "ben yargılanmaya değil yargılamaya geldim" sözlerine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi tahliye edildi. Duruşmayı takip edenler arasında

0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı. Özel mahkeme heyetini eleştirdi.
1: Tek eyleme bir gün veren kişi 143 eyleme yarım gün 6 saat süre veriyor. Avukatlar dahil ha, avukatlar dahil. Ya Ekrem Başkan 6-7 saat konuşacak, avukatları hiç konuşmayacak. Örneğin avukatlar 3-4 saat konuşsa Ekrem Başkan'a 2 saat bırakacak.
0: 35. yaş gününü kutladıktan saatler sonra hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporunda ünlü oyuncunun alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem Trakya'dan yurda giriş yaptı. İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı verildi. Akkom'sa mega kentin Avrupa yakası için uyarıda bulundu. Yağışın öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul'un Avrupa yakasında yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul, çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,44 yükselişle 14.253,05 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.200'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.87, euro 53.67, gram altın 6.189 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 62.000 dolar bandında.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu turun açılış maçında Fransa ile Fas saat 23'te karşı karşıya gelecek. Yarın 22'de ise İspanya-Belçika maçı var. Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı milli futbolcu Salih Özcan İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atacak ve takımın Slovakya kampına katılacak. Fenerbahçe yeni sezonun ilk hazırlık maçını rahat kazandı. Sarı lacivertliler Avusturya kampında Admira'yı 5-0 mağlup etti.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tokat-Sivas yolunun 29'la 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18'le 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Alem Kralı'ndan herkese sevgiler, selamlar. Sevgili Kezban'a çok teşekkür ediyorum. Yine günde yine kavuştuk dostlar. Şükür kavuşturun da diyoruz. Günlerden perşembe ve istiyoruz ki bu güzel yeni güne ve programa güzel bir hediye çekiyle başlangıç yapalım. Biliyorsunuz ki Kral Efim'in etkinlik otobüsü Türkiye'nin dört bir yanında dolaşmakta. İlk dura İstanbul ve genelde hediye çekini beyler kazanıyorlar, hızlı davranıyorlar. Bugün istedim ki kadın dinleyicilerimize hediye çekini verelim. Şu anda programımızı takip eden kadın dinleyicilerimiz, hanımefendiler, Kral Efim'in etkinlik otobüsü Bakırköy'de. Evet, hemen söylüyorum. Bakırköy sahilinde, İdo iskelesi önünde, Yeni Kapı yönünde. Bakırköy sahili, İdo iskelesi önünde, Yeni Kapı yönünde sizleri beklemekte. Şifremiz Heybeliada. Kral uygulamasını telefonunuza indirmeyi unutmayınız. Kral uygulaması telefonunu indiren, şifremiz Heybeli adayı söyleyen ve Kral Efem'in etkinlik otobüsüne ilk ulaşan dinleyicimize 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini anında takdim edeceğiz. Bakırköy sahili İdo iskelesi önünde, Yeni Kapı yönünde Kral Efem'in etkinlik otobüsü sizleri bekliyor. Bakalım ilk giden dinleyicimiz kim olacak? Heyecanla bekliyoruz.

0: ölürüm. Ben aşk için ölürüm.
1: İlaç Gibi Radyo Reklam.
2: Doğada ne varsa Zevran'a da.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB. Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

programımızın başında da söylemiştim ama bir kez daha yenilemek istiyorum. Kral FM'in etkinlik otobüsü İstanbul'da, Bakırköy'de. Bakırköy'de bizleri dinleyen kadın dinleyicilerimiz. Evet, bugün istedim ki kadın dinleyicimize hediye çekini takdim edelim. Genelde beyler hızlı davranıyorlar, yollardalar, daha seriler bu konuda ama kadın dinleyicilerimize de bugün güveniyorum. Bakırköy'de Bakırköy sahili İdo iskelesi önünde, yeni kapı yönünde Kral FM'in etkinlik otobüsünü göreceksiniz. Görmemeniz mümkün değil. Şifremiz Heybeli Ada. Kral uygulamasını telefonunuza indirdiğinizde şifremiz Heybeli Ada'yı söylediğinizde ilk ulaşan dinleyicimize 5000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Bakırköy sahili İdo iskelesi önünde yeni kapı yönünde Kral FM'in etkinlik otobüsü kralzırımızı, hanım dinleyenimizi, kadın dinleyenimizi beklemekte. Bakalım bugünün şanslı dinleyicisi kim olacak?

0: aynadaki.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Home farkı var.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Evet, anonsumu duyar duymaz Kral FM'in etkinlik otobüsüne ilk giden dinleyicimiz hediye çekine sahip oldu. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: Ben Sevda Çelik. Bakırköy sahiline geldim. Burada anonsu duydum. Hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkürler.

0: güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak. Yarın İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara ve Antalya parçalı bulutlu 30, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 29 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: bilemedin mi?
1: Alemi Kralı'nda birlikteliğimiz devam ediyor. 0532-703-9200 WhatsApp numaramız. Mesajlarınızı şöyle bir bakalım istiyorum. Konya'dan Elit Sanayi sitesinde bize dinlemekte olan Krazlığımız var mı? Sevgili Furkan kardeşim ve tüm çalışma arkadaşlarına selam olsun. Çağlayan'dan seni dinliyorum Harbi Kız. Bana da bir şarkı gönderir misin demiş Mustafa Mutlu. Tüm güzel şarkılar bizlerden sizlere armağan olsun. Eskişehir'den Selin, kızım Ayşenur için bir şarkı istiyorum Harbi Kız demiş. Eyvallah, selamlar. Canımdan çok sevdiğim eşim Yunus'a bir şarkı çalar mısın demiş Harbi Kız. Ezgi'cim canımsın benim. Mutluluğunuz daim olsun. Sözdeki şarkıyı da sizlere de gönderiyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Mustafa Keser'in en az Tutku kadar sevilen şarkılarından biridir. Üzüm gözüm dedik hemen sonrasında. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin diyoruz. Maziz Ersoy'la sevgili Serkan kardeşim Antalya'dan bizi dinleyen kralcılarımızdan tüm sevdiklerim aileme bir şarkı istiyorum abi kız demiş. Konya'dan İbrahim Aktoprak kardeşim selam olsun tüm kral ailesine. Yaz bir reçete harbi kız demiş. Eyvallah. Konya'dan çokça mesajlar geliyor. Sevgili Melekciğim sana ve eşine de sevgilerimizi gönderiyoruz. Eskişehir'den Selin. O da kızlarım Öykü ve Ayşem için bir şarkı beklerim harbi kız demiş. Eyvallah. Bu güzel Muazzez Ersoy yorumu o halde bizlerden de sizlere armağan olsun. Eskişehir'de sevgiler.

Yaşadığım nereden belli? Gecem dertli, gündüzüm dertli. Yaşıyoruz işte böyle. Dertli dertli diyenler. Bu şarkı benden size armağan olsun. Her gün içimizde ayrı büyükle uyanıyoruz. Kimseye belletmeden bir şekilde mücadele ediyoruz. Ama kimi zaman en büyük yorgunluk anlatamadığımız dertler oluyor değil mi dostlar? Gülümseyince herkes iyi sanıyor. Oysa insan bazen en çok sustuğu yerde kırılıyor. Hayat bir şekilde öğretiyor bize. Her omuz veren dost değil, her güzel söz söyleyen samimi değil ama yine de bir şekilde inanmak istiyoruz. Sabrediyoruz, dua ediyoruz ve yolumuza devam ediyoruz, öyle değil mi dostlar? Eyvallah.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü bu...

0: Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu

0: Sertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Hepsi Bro'da Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Merhaba, ben Serdar Yalçın. Kral FM'i dinliyordum, işe giderken otobüsü gördüm, hediyemi aldım. Teşekkürler Kral FM.
3: Herkese iyi günler, ben Esma Nur İnce. Anonsu okuldan dönerken radyoda duydum ve hemen otobüse geldim. Şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı Kerem ve tüm kimya okuyan arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum.
1: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
4: Harbi kız.
5: Düşme. Tutmazlar bunu bilesin. Düşme, kimsem kalmaz ki göresin. Düşme, isterler hep sürünesin. Düşme, bir darbede dosttan yersin. Düşme, düşme.

Düşme, bir düşmeye gör. Bir bakmışsınız ki dün omuzunuza yaslananlar bugün yüzünüze bile bakmıyor. İşiniz, gücünüz, paranız, makamınız varken etrafınız kalabalık oluyor ama hayat sizi bir kez sınadığında gerçeği görmeye başlıyorsunuz. O gün anlıyorsunuz ki herkes dost değilmiş, herkes yanındayım derken yanında durmayı bilmiyormuş. Düşmek ayıp değil kardeşim. Asıl ayıp düşeni ezmeye çalışmak. Öyle değil mi sevgili Filiz ablacığım? Selam olsun. Konya'dan bize dinliyor. Bugün Konya maşallah döktürüyor. Vallahi helal olsun. Niğde merkezden programımızı takip eden kralcılarımız varmış. Sevgili Elmas'cığım, canım benim, selamını aldım. Manisa Kula'dan programımızı takip eden kralcılarımızdan Mehmet Ali Kararslan, sevgiler. Eşim Safi Gül'e armağan ediyorum. Onu çok ama çok seviyorum demiş. Balıkesir'den Ercan Kısa, seni de unutmayalım. Tekirdağ Saray'dan Ferdi Palabıyık'ta programımızı köy evinde dinlemekteymiş. Eyvallah, aç sesini kardeşim diyor. Biz de bu şarkıyı Tekirdağ'da bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza sevgili Ferdi kardeşimizin vesilesiyle gönderiyoruz. Müzik

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tokat-Sivas yolunun 29'lu 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18'li 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Son saatimizi özenenler listesinde olan bir Bülent Ersoy yorumuyla merhaba dedik. Abla kurban olsun sana. Eyvallah. Harbi kız kurban olsun sizi verene diyelim ben de. Son gün olmaktan sevgiler selamlar Harbi kız demiş. Eşim Fırat Kuşçu için bir şarkı bekliyoruz Harbi kız demiş. Eyvallah. Güvenlik görevlisi Konya'dan üzüleceğim. Sana ve tüm çalışma arkadaşlarına da sevgiler. Osmaniye'den programımızı takip eden Hatimeciğim, Kadirli'den sevgiler selamlar Harbi kız demiş. Eyvallah, her zaman bekleriz. Bugünden itibaren artık adın yoklamada yerini aldı.

Avusturya'dan Serdal, o da diyor ki her bir kız tüm kaptanlarımız için, uzun yol kaptanları için bir şarkı rica ediyorum demiş. Yolunuz açık olsun. Ve son olarak da Amasya Taşova'dan selamlar her bir kız demiş. Selim Uysal, eyvallah. Sevgiler, selamlar Amasya'ya.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık Marmara'da 4 ila 6 derece azalıyor, sağanak geliyor. Marmara İç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trakya ile İstanbul'un Avrupa yakasında yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle.
4: Gelmiş geçmişin füstü şeftali budur.
5: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'de sınırsızca.
8: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Bir duamız vardı kankam bizim. Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü, hani ölümsüzdü yüce sevgimiz.
1: Benim gibi sevenler Ferdi abimizin yine müthiş klasiklerinden biriydi. Kralcılarımız Ferdi Baba'nın şarkılarına duyum olmaz dediğinizde duyar gibiyim. O halde bir reçete daha yazıyorum sizlere. Kağıthane'den İsmail kardeşim selam olsun sana ve sevdiklerine. Fransa'dan Murat'cığım değerliyim aşkım Aysun'um için bir şarkı istiyorum demiş. Eyvallah sevgiler selamlar. Sivas'tan Şule Arız çalacağın tüm şarkılar şu anda seni cezaevinde dinleyen Ahmet Turan Arız armağan olsun. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum canım benim. Sen de çok bekledin, çok sabrettin. Sabrın sonu selamet olsun. Kütahya Tavşanlı'dan programımızı takip eden Fatma ve Betül. Sevgiler, selamlar sizlere de. Bursa'dan Burcu Erat, kızım Rüya, eşim Levent Erat'a bir şarkı rica ediyorum demiş. O halde bu şarkımız benden size de armağandır. Bursa'ya da sevgiler. Müzik

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam başlıyor. İlk mücadele Fransa ile Fas arasında. Maç bu akşam saat 23'te Amerika'da Boston Stadyumunda oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Evet, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Orhan Gencebay'ın da şarkısında söylemiş olduğu gibi mutluluğumuzu söylemekten korkuyoruz. Kimi nazar ediyor, kimi de bozamadığı huzura tahammül bile edemiyor. En güzel sevinçler artık sessiz yaşanıyor kardeşim. Muammer abicim, selam olsun sana ve sevdiklerine. Bekir Çeliktaş, Kilis'ten programımızı takip eden dinleyicilerimizdenmiş. Eyvallah, selamlar sevgiler Kilis'e de. Zonguldak'tan Kerem Gökçen kardeşim de Kral ailesine tüm güzel şarkıları armağan etmekte. Aç sesini kardeşim demiş. Eyvallah, eksik olma. Ve son olarak da yolculuk halinde bizi dinleyen, Norveç'ten Türkiye'ye doğru seri halinde şarkılarımıza eşlik eden Kralcılarımızdan harbi kız sevgiler selamlar. Annem Hava Aydın'a ve babam Önder Aydın'a bir şarkı rica ediyorum demiş. Nuray Aydın, canımsın benim, yollarınız açık olsun. Bu şarkıda duygularınızı eminim ki tercüman olacaktır. Hayır.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: başlar.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Yaşayan Efsane'nin yıllara meydan okuyan şarkılarından biriydi. Günlerdir programlarımda dinlemeyi arzu etmiş olduğunuz, özlediğiniz bir sesle programımızın finalini gerçekleştiriyoruz. Arif Susam'la huzurlarınızdan ayrılıyorum. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de keyifli bir yayın diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar buluşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: 9 Temmuz Perşembe gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Başkent Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edilmesi beklenen F-35'lere dair konuştu. Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu aktardı.
2: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
1: Zirvenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara'da alınan üst düzey güvenlik önlemleri de kaldırıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi, tüm riskleri değerlendirerek önlem aldık, abartmadık dedi.
3: 56 bin tane polisimiz ve jandarmamız sahada etkin bir şekilde görev aldılar. Terörle mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı bir ay öncesinden. Son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı. Riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik. Bütün bu tedbirlerin neticesinde çok şükür herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız, belasız ve sıyrıksız olarak atlattık. Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Sınır illerimiz var. Mesela sınır illerimizde işte Suriye'deki durumu biliyorsunuz. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı sınırlarımızdaki durum malum. Onun için abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Böyle bir zirvede, önemli zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi. Dolayısıyla böyle bir şeye mahal vermemek için abartmadan üzerimize düştüğü kadarıyla tedbir aldık. Onda da şükür ben başarılı olduğumuzu görüyorum.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Ay Yıldız Karargahı'nda düzenlendi. Amerikan Başkanı Trump'ın yaptırımlar kalkacak mesajı ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in ülkem savaş tehdidi altında sözlerine bakanlık önemli mesajlar verdi. Savunma sanayi ve katsa yaptırımlarındaki kısıtlamalar kalkmalı denildi. Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmaz ifadesine yer verildi. Ayrıca 2026-2 İkinci dönem bedelli askerlik ücreti de 472.653 lira olarak açıklandı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki 3 tankere drone atılmasının ardından İran'a başlattığı saldırılar devam ediyor. Dün gece İran'da 90 hedefe saldırı düzenlendi. Bunun İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ve tankerlere saldırılarına misilleme olduğu belirtildi. Saldırılar ateşkesin sona erip ermediği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Dün ateşkes benim için bitmiştir diyen Amerikan Başkanı Trump, Ankara dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada İranlıların kendisini arayarak anlaşmaya varmayı istediklerini ilettiğini söyledi. Öte yandan savaşın ilk günü öldürülen dini lider Ali Hamenei'nin cenazesi de devam ediyor. Doğum yeri olan Meşet'teki törenin ardından bugün İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek. El Salvador'da çetelerle mücadele etmesiyle tanınan Nayib Bukele hükümeti bu kez de rekor uyuşturucu operasyonuna imza attı. Pasifik Okyanusu'ndaki operasyonda 6.6 ton uyuşturucu ele geçirildi. Yurda dönelim, yargıdan manşetler gündemde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada dün 64. duruşmada görüldü. Ekrem İmamoğlu'nun savunması için ayrılan sürede tartışmalara neden oldu. İmamoğlu'nun "ben yargılanmaya değil yargılamaya geldim" sözlerine yönelik de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi hakkında da tahliye kararı çıktı. Pozitif Bank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Korkun da aralarında bulunduğu 55 sanığın yargılandığı yasa dışı bahis davasının görülmesine devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Erkan Korkun tahliyesine hükmetti. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren enflasyon farkı ödemeleri belli oldu. %6,09'luk enflasyon farkı ile birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek. Akaryakıta bir zam daha geliyor. Motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 3 lira 8 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem Trakya'dan yurda giriş yaptığı İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı verildi. ÖSYM, YKS sınavında sosyal bilimlerden bir sorunun iptal edildiğini, matematiktense bir sorunun cevabının değiştiğini açıklamıştı. Sakarya'dan bir öğrenci matematik sorusunun da iptali için dava açtı. Mahkemenin kararı bekleniyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Yine yarın sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Bu yıl yerleştirme tercihleriyle özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için iki nakil süreci düzenlenecek. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu turun açılışında Fransa ile Fas gece saat 23'te karşı karşıya gelecek. Yarın da saat 22'de İspanya-Belçika maçı oynanacak. Mısır Futbol Federasyonu, Arjantin maçının hakemi François Le Texier hakkında FIFA'ya şikayette bulundu. Federasyon açıkça hakem hataları yapıldığı ve bazı görüntülerin incelenmesinden ısrarla kaçınıldığı gerekçesiyle hakem ekibi ve VAR hakemleri hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Federasyon ayrıca hakem ve tüm ekibinin Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesini de talep etti ve Mısır milli takımına karşı ayrımcılık suçu işlendiğini öne sürdü. Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı milli futbolcu Salih Özcan İstanbul'da. 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve takımın Slovakya kampına katılacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak. Yarın İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara ve Antalya parçalı bulutlu 30, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tokat-Sivas yolunun 29'la 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18'le 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kaan.

Harbi Kız, teşekkür ediyorum, eyvallah. Harbi Kız'la yaşadığınız güzelliklerin devamı gelsin isterim. 9 Temmuz günlerden Perşembe, hayırlı, bereketli, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyorum kralcılarımıza. Saat 17'yi gösterene dek Alemin Kralı'nda kralcılarımızla birlikte olacağız. Birazdan nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağız ama bir parantez açalım. Biliyorsunuz ki Kral Etkinlik Otobüsü şu an İstanbul'da. Birbirinden değerli markaların hediye çekine sahip olmak isteyen kralcılarımız da programı takip etsinler diyelim. Şifreyi ve otobüsün lokasyonunu söylediğimde otobüsümüzün yanına giden ilk kralcımız ve tabii ki kral uygulamasını cep telefonuna indiren kralcımız hediye çekimizin sahibi olacak. Bu hatırlatmayı programa başlarken yapalım. Bizleri takip eden kralcılarımıza da selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştıralım. Alemin Kralı'ndasınız, Kaan'lasınız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Pilot garaj oto ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: İlaç gibi radyo.
6: Kral FM'de.

en sevilen, en beğenilen şarkılar her zaman olduğu gibi kralcılarımıza ulaşmaya devam ederken Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bizlere ulaşabilirsiniz. 0532 703 92 çift 0 0532 703 92 çift 0 Kral FM'in WhatsApp numarası. Bir de hatırlatmam olacak, paylaşalım hemen. Öncelikle İstanbul için sel ve dolu alarmı var. Balkanlardan gelen kuvvetli yağış Trakya'dan giriş yaptı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul dahil 5 il için sarı kod verdiğini hatırlatalım ve Avrupa yakası özellikle İstanbul'da biraz daha

yoğun bir şekilde olacak. Yoğun sıcak hava dalgasının ardından Türkiye'nin belli bölgeleri bugün yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Bu hatırlatmayı da yaptıktan hemen sonra sevilen ve beğenilen bir şarkıyla devam edelim. Cengiz Baba sevenleri, hayranları, bu şarkı öncelikle sizlere ve sevdiklerinize de armağanımdır.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Bana göre Dünya Kupası asıl şimdi başlayacak. İlk maç Fransa ile Fas arasında. 2022'de bu iki ülke yarı finalde karşılaşmış. 2-0'la kazanan Fransa olmuştu. Adını finale yazdırmıştı. Fas'ın elde ettiği dünya dördüncülüğü vardı. Fas aslında o temelleri yaklaşık 10 yıl önce atmıştı. Altyapıya yatırım yapmaları, Avrupa'daki oyuncuları Fas milli takımına kazandırmaları işte bugünün sonuçlarını doğuruyor. Fransa'ya baktığımızda favoriler anketlerde Dünya Kupası'nı kazanma oranı en yüksek takım olarak onlar öne çıkıyor. Mbappe, Dembele, Olise, birçok oyuncu var. Bunlar herkesin ilk ezbere saydığı isimler. Orta saha aynı şekilde. Savunma hattının sertliği, Upamecano, Saliba, kanat bekleri. Final gibi bir maç diyebiliriz bu akşam Dünya Kupası'nda. Saat 23'te başlayacak mücadele. Fransa'nın 2018'in şampiyonu, 2022'nin ikincisi olduğunu belirtelim. Didier Deschamps bir yarı final.

0: final, bir final, bir şampiyonluk daha isteyecektir. Zirvede bırakmak isteyecektir Fransa milli takımıyla olan macerasını. Fas'ın hikayesi daha fazla merak ediliyor. Sonuçla birlikte bakalım hangisini konuşuyor olacağız.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

Allah Allah. Hayatımıza damgasını vuran şarkılardır bu şarkılar. Tabii ki unutulmayan şarkılara yer verirken radyoları başında bizleri ağırlayıp dinlemekte olan kralcılarımızı unutmuyoruz. Ankara'dan

Bekir Bey'e armağan edelim şarkıyı. Bekir Bey'den sevdiklerine hediye olsun. Hemen sonrasında İstanbul'a bir dönelim. İstanbul'dan Meral Hanım, teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, varolunuz. Sevgili Barış Vardar, sevgili Barış'a armağan olsun şarkı. Almanya'ya dönelim. Almanya'dan Buket Hanım'ı unutmayalım. Uzun zamandır dinliyorum, ilk defa mesaj gönderiyorum diyor. Tabii ki evlerinde öncelikle bizleri ağırlayan, ev işleriyle uğraşan hanımefendiler var. Sizlere de kolay gelsin. Araçlarında bizleri dinleyen herkese de aman dikkat diyerek lütfen trafik kurallarını ihlal etmeyelim. Sıradaki şarkımızı hediye ediyorum.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahat.

Ve malum programın ilk saatini geride bırakıp ikinci saatin içerisine gireceğiz. Bir de sürprizimiz olacak. Biliyorsunuz ki Kral Etkinlik Otobüsü an itibariyle İstanbul'da. Kral Otobüsü'nde sevgili Özgür, birbirinden değerli markaların hediye çekini vermek için siz kralcılarımızı bekliyor. Kral uygulamasını öncelikle cep telefonunuza indirmeniz gerekiyor ve birazdan otobüsün lokasyonunu vereceğim ve tabii ki şifreyi paylaşacağım kralcılarımızla. Bakalım Kral Otobüsü İstanbul'da nerede ve şifremiz bugün ne olacak? Bunun için takip etmeniz gerekiyor. Az sonra kralcılarımıza bu hatırlatmayı yapacağım. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.

0: Fatih Spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu turun açılışında Fransa ile Fas saat 23'te karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi tamamlandı. Sezon 14 Ağustos'ta başlayacak, ilk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre ise 15 Ocak'ta başlayacak ve sezon 23 Mayıs'ta sona erecek. Derbi haftaları da netleşti. İlk perde 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Trabzonspor transferlerine bir yenisini daha ekledi. Bordo Mavililer Aral Şimşir'le 4 yıllık anlaşma sağladı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ve programın ikinci saatindeyiz kralcılarımız. Programın ikinci saatine adım attık ve geldik Kral Etkinlik Otobüsü'nün lokasyonunu vermeye. Efendim, Kral Etkinlik Otobüsümüz biliyorsunuz bugün İstanbul'da ve Avrupa yakasında. An itibariyle Kral FM'e kulak misafiri olan kralcılarımız Kral Etkinlik Otobüsü'nün lokasyonunu söyleyeceğim. Öncesinde Kral uygulamasının telefonlarınıza yüklü olması gerekiyor ve vereceğim şifreyi söylediğinizde sevgili Özgür size hediye çekini takdim edecek. Bu hatırlatmayı da yapalım. Peki Kral Etkinlik Otobüsü nerede? Hemen söyleyelim. Kral Etkinlik Otobüsü Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde. Cennet Mahallesi metrobüs çıkışı.

Çarşı Avcılar yönünde. Küçükçekmece Cennet Mahallesi, yani Cennet Mahallesi metrobüs çıkışı Avcılar yönünde Kral Etkinlik otobüsümüz sizleri bekliyor. Bu arada şifremiz Belgrad Ormanları. Şifre Belgrad Ormanları. Şifreyi verip Kral uygulamasını cep telefonuna indiren kralcılarımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Kral Etkinlik otobüsü şu an İstanbul Avrupa yakasında Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs çıkışı Avcılar yönünde kralcılarımızı bekliyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık Marmara'da 4 ila 6 derece azalıyor, sağanak geliyor. Marmara İç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trakya ile İstanbul'un Avrupa yakasında yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
7: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: Kral Etkinlik Otobüsümüzün İstanbul Avrupa yakasında Cennet Mahallesi metrobüs çıkışı Avcılar yönünde olduğunu hatırlatmıştık. Otobüsün yanına gidip şifremizi söyleyen kralcımız, özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi oldu. Sevgili Özgürcüğüm hediye çekini dinleyenimize takdim etti. Bakalım hediye çekinin sahibi kim oldu? Merak edenler varsa aranızda şöyle bir paylaşalım. Sözü dinleyenimize verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Saat 17 itibariyle de sevgili Kaptan Şener mikrofon başında olacak.
1: Merhaba, ben sanayide çalışıyorum. Adım Serkan Kurban. Sanayide dükkanda Kral FM dinliyorum. Anasu duydum. Otobüse gelip hediyemi aldım. Tüm Kastamonu Cidelilere selamlar olsun.

göndermiş olduğunuz mesajlarınızı da şöyle artık bir toparlayalım. Mersin Sanayi Sitesi'nden Yusuf Bey'e, Yusuf Aktar'a selamlar, sevgiler gönderelim. İstanbul Kartal'dan Aslan Atay'a ve ailesine, Özlem Yücekaya, Sivas'a selamlar, sevgiler. Tüm kralcılara ve ablam Günay'a, ayrıca tüm askerlere armağan olsun sevgili Kaan Şarkı der. Balıkesir Dursun Bey'den Tuncay Turhan'a ve ondan biricik eşine, kızına, oğluna ve torununa, torunun ismi de Kutay'mış, Allah bağışlasın dileklerimi iletiyorum. Antalya'dan Enes için ve Enes'ten de tüm çalışma arkadaşlarına armağan olsun. Az sonra veda faslı için Alemin Kralı'nda Kral FM'deyiz.

terk edin. En güzel can da kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Tütaş Ayran. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Yine zaman su misali aktı geçti. Kralcılarımızın radyolarında duymayı istediği çok özel şarkılardı dinletmiş olduğumuz. Paylaştık. Mesajlarını okuyabildiğimiz kadar okuyamadığımız kralcılarımız da tabii oldu. Çok teşekkür ediyorum tüm kralcılarımıza. Artık veda vakti ve İzmir'e bağlanacağız. Sevgili kaptanımıza selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştıracağız. Kaptanım inşallah iyisindir. Mikrofonu Kaptan Şener'e teslim edelim. Yarın tekrar görüşmek, buluşmak, kavuşmak dileğiyle diyelim. Hayırlı, huzurlu, keyifli, güzel bir akşam diliyorum tüm kralcılarımıza.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 9 Temmuz Perşembe. Günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağına ilişkin sözlerinin ardından dikkatler Ankara-Washington hattında atılacak adımlara çevrildi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımının ardından uygulanmaya başlanan KATSA yaptırımları konusunda kalıcı bir çözüm için yasal değişiklik yapılması gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yazılı paylaşımda savunma sanayi ve KATSA yaptırımlarındaki kısıtlamalar kalkmalı denildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. PKK'nın silah bırakma kararının ardından 219 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu söyledi. Bakan ayrıca mali suçlarla mücadele için hayata geçirilecek Dolunay projesinde de sona gelindiğini aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada dün 64. duruşmada görüldü. Ekrem İmamoğlu'nun savunması için ayrılan süre tartışmalara neden oldu. İmamoğlu'nun "ben yargılanmaya değil yargılamaya geldim" sözlerine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi ise tahliye edildi. Davaya 17 Ağustos'ta devam edilecek. Şanlıurfa, Adana ve Hatay'da boşanma aşamasındaki 3 kadın eşlerinin hedefi oldu. Bir kadın hayatını kaybetti, diğer 2 kadın yaşam mücadelesi veriyor. Saldırganlar cezaevine gönderildi. Bedelli askerlik için uygulanacak yeni ücret açıklandı. Yükümlüler bedelli askerlik hizmeti için 472.653 lira ödeyecek. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren enflasyon farkı ödemeleri netleşti. %6,09'luk enflasyon farkı ile birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler yapılacak. Akaryakıta bir zam daha geliyor. Motorin grubuna bu gece yarısından itibaren 3 lira 8 kuruşluk bir fiyat artışı yapılması bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem Trakya'dan yurda giriş yaptı. İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı verildi. LGS sonuçları yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Yine yarın sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul'dayız. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Son finalist Fransa ile son dünya dördüncüsü Fas saat 23'te karşılaşacak. Yarın saat 22'de İspanya Belçika, cumartesiyi pazara bağlayan gece Norveç İngiltere ve pazar sabaha karşı 4'te Arjantin İsviçre maçları oynanacak. Süper Lig'de fikstür netleşti. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre ise 15 Ocak'ta başlayacak ve sezon 23 Mayıs'ta sona erecek. Derbi haftaları da belli oldu. İlk perde 4. hafta. Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sona eren milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık anlaşmaya vardı. Ersin Destanoğlu'yla ise yollarını ayıran Beşiktaş, Stuttgart'tan Alexander Nübel'le de 3 yıllık anlaşmaya vardı. Geçen sezon Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzalandı. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yol'da üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tokat-Sivas yolunun 29'la 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18'le 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Hanım çok teşekkür ediyorum. Bizler iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Yüreğine sağlık. Şarkılarınla, sohbetinle, kralcılarla oldun. Şimdi görevde olma sırası bizde. 9 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le seyriniz, yolculuğunuz başlıyor. Yine gün batımı vakitleri, şarkıları da duyguları da paylaşacağımız saatler. Evet, hazır mısınız sevgili kralcılar? Günün en güzel vakitlerinde duyguları da şarkıları da paylaşmaya başlayalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık Marmara'da 4 ila 6 derece azalıyor, sağanak geliyor. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trakya ile İstanbul'un Avrupa yakasında yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Toplantılar bitmiyor mu?

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: Vinyl Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam başlıyor. İlk mücadele Fransa ile Fas arasında. Maç bu akşam saat 23'te Amerika'da Boston Stadyumunda oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Efsaneler bizlerle oluyor ve sevgili kralcılarla bu güzel şarkıları paylaşırken iletişim bilgilerini hatırlatalım. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden bugün de mesajlarını direkt mesaj bölümünden ulaştırabiliyorlar. Ebru öğretmenimiz İzmir'den takipteymiş. Yayının mis gibi geçsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Selam olsun diyelim. Şarkılarımız armağan olsun. Bütün eğitmenlerimize de buradan saygılarımız, selamlarımızı iletelim. Ve Zaman, Tuğba Zaman, hoş geldin diyor. Güne radyo ile başladım. Bugün kapanışı da seninle yapacağım. Yağmurlu havanın verdiği huzurla. Müslüm Baba'nın eski şarkılarından bir tanecik rica etsem demiş. Vallahi hepsini elimizden geldiğince çalmaya çalışıyoruz. Hem yenilerini hem eskilerini Kral FM'de dinleme şansınız var. İyi yayınlar, sevgiler, selamlar demiş, sağ olsun. Muharrem bizleri dinliyordu. Kolay gelsin kaptan, iyi yayınlar demiş, sağ olsun. Ve Filiz Kıtay, kaptanım ben de buradayım. Yoklamadaki yerimi aldım. Size kulak vermekteyim. Paylaştığınız bizim için birbirinden özel şarkılarla anlam kazanıyoruz. Bugün de en büyük duam gerçekten gönülden sevenlerin kavuşması. Her şey güzel gönlünce olsun inşallah. Allah'a emanet olun demiş. Filiz Hanım teşekkür ediyoruz. Beyhan Latife Hanım Fethiye dinlemede diyor. Çok güzel bir gün batımı. Yine güzel bir atmosferden, güzel bir ortamdan takipteler. Fethiye'ye selamlar diyelim. Turgay Varol, kaptan hoş geldin. İyi yayınlar, kolay gelsin, selam olsun. Hayırlı cumalar, hayırlı hafta sonları dilerim şimdiden diyor. Yüreğinize sağlık efendim. Yine bizleri dinleyen güzel yüreklerden Gülnaz Gelir selam olsun Kayseri'ye. Ayten ablamız, kaptanım hoş geldin, sohbeti kalbi gönlü güzel insan. Evimizin güneşsin, cansın ya kaptanım. Bugün buruk bir gün, kardeşimin ölüm yıl dönümü diyor Mehmet Telmi. Tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası. Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna. Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok. Barış Manço ne güzel de yazmış diyor. Kısa ömürde neyin peşindeyiz? Seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun demiş. Adana'dan selamlarını iletmiş. Kardeşinizin de ruhu şad olsun diyelim. Yaşamdan uğurladığımız nice canların da onları da rahmetle anmış olalım efendim. Sizlere de güzel, sağlıklı bir ömür diliyorum. Geri kalan zamanın kıymetini bilerek yaşayalım değil mi? Tülay Keskin o da güne söz bırakmıştı. Ne güzel söylemiş Yıldız Kenter. İnsanların beni son ana kadar hayal kırıklığına uğratmalarına müsaade ediyorum ki onları hayatımdan çıkarırken hiçbir suçluluk kalmasın demiş. Eyvallah. İşte ilk mesajlar dillendirdik bile ve Kral FM'de kaptanla seyriniz devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.

0: ÖK taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz var.

0: Vodafone.com'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: İlaç gibi radyo.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Ne demiştik? Her tarzın en iyilerini bu frekansta sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz tabii ki sevgili kralcılar. Kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'yu da hatırlatalım. Radyolarınızın hafıza bölümünde ikinci sırada Kral FM'in yanında kardeş radyomuz Kral Pop Radyo olsun. Türkiye'de de biliyorsunuz en çok dinlenen radyo Kral FM yine bir numara. İkinci sırada da kardeş radyomuz var artık. Kral Pop Radyo. Bütün ekibi tebrik ediyorum ve Kral Pop Radyo'nun yayıncılarına da bir selam gönderelim yayıncı arkadaşlarımıza. Kral FM dinleyicileri aynı zamanda Kral Pop Radyo'yu da dinliyor. Onlara da selam olsun diyelim. Bu güzel şarkıyla ilk saati tamamlıyoruz. Saat başı ana haber bültenimiz var. Bülten sonrası ben yine burada olacağım. Şarkılarımla, sohbetimle yolculuk seyir devam edecek. Kral FM'de Kaptan Şener'le olmaya devam edin.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 9 Temmuz Perşembe, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Başkent Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından Amerika'dan tedarik edilmesi beklenen F-35'lere dair konuştu. Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu aktardı.
2: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
1: Zirvenin tamamlanmasıyla Ankara'da alınan üst düzey güvenlik önlemleri de kaldırıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi tüm riskleri değerlendirerek önlem aldık, abartmadık dedi. Bakan Çiftçi ayrıca terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuştu. PKK'nın silah bırakma kararının ardından 219 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu söyledi.
3: Süreç başarıya ulaştığı zaman ülkemiz bir seviye daha atlamış olacak. Terör örgütü 12 Mayıs 2025'te silah bırakmıştı. O günden bugüne kadar 219 tane terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlanmış. Yani sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu. Artık teröristler Türkiye ile beraber bunların da bir gözden geçirilmesi gerektiğini, bazı görevini tamamlamış yol kontrol noktalarının, arama noktalarının da kaldırılması gerektiğine dair bir talimat verdim. 2763 tane yol kontrol noktasını veya sabit noktayı kaldırdık. Hatta şu anda yine müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla baş başa görüşmelerine devam ediyor. Erdoğan bugün Slovakya Cumhurbaşkanı, Karadağ Başbakanı ve Arnavutluk Başbakanı ile Beştepe'de bir araya geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağına ilişkin sözlerinin ardından dikkatler Ankara-Washington hattında. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımının ardından uygulanmaya başlanan katsa yaptırımları konusunda kalıcı bir çözüm için yasal değişiklik yapılması gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında da konuya ilişkin savunma sanayi ve katsa yaptırımlarındaki kısıtlamalar kalkmalı denildi. Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamalarının memnuniyet verici olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda 3 tankere drone atılmasının ardından İran'a başlattığı saldırılar devam ediyor. Dün gece İran'da 90 hedefe daha saldırı düzenlendi. Saldırılar ateşkesin sona erip ermediği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Dün ateşkes benim için bitmiştir diyen Amerikan Başkanı, Ankara dönüşü uçakta İranlıların kendisini arayarak anlaşmaya varmayı istediklerini ilettiğini söyledi. Küresel piyasalarda da yeniden savaş rüzgarları esmeye başladı. Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarıyla Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği neredeyse durdu. Petrol fiyatları yeniden 80 dolara yaklaştı. Çin'in güneydoğusunda Fujian bölgesindeki bir ayakkabı fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Şu ana dek en az 28 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yurda dönelim, yargıdan manşetler gündemde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 64. duruşma da görüldü. Ekrem İmamoğlu'nun savunması için ayrılan süre tartışmalara neden oldu. İmamoğlu'nun "ben yargılanmaya değil yargılamaya geldim" sözleri üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi ise tahliye edildi. Davaya 17 Ağustos'ta devam edilecek. Pozitif Bank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Korkun da aralarında bulunduğu 50 sanığın yargılandığı yasa dışı bahis davasının görülmesine devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Erkan Korkun tahliyesine hükmetti. Bedelli askerlik için uygulanacak yeni ücret açıklandı. Yükümlüler bedelli askerlik hizmeti için 472.653 lira ödeyecek. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren enflasyon farkı netleşti. %6,09'luk enflasyon farkı ile birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler yapılacak. Akaryakıta bir zam daha geliyor. Motorin grubuna bu gece yarısından itibaren 3 lira 8 kuruşluk fiyat artışı yapılması bekleniyor. ÖSYM, YKS sınavında sosyal bilimlerden bir sorunun iptal edildiğini, matematiktense bir sorunun cevabının değiştiğini açıklamıştı. Sakarya'dan bir öğrenci matematik sorusunun da iptali için dava açtı. Mahkemenin kararı bekleniyor. LGS sonuçları yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Yine yarın sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Bu yıl yerleştirme tercihleriyle özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için iki nakil süreci düzenlenecek. Bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul'dayız. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusik.com.tr'de.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Son finalist Fransa ile son dünya dördüncüsü Fas saat 23'te karşılaşacak. Yarın saat 22'de İspanya-Belçika, cumartesiyi pazara bağlayan gece Norveç-İngiltere ve pazar sabaha karşı 4'te Arjantin-İsviçre maçları oynanacak. Süper Lig'de fikstür netleşti. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre ise 15 Ocak'ta başlayacak ve sezon 23 Mayıs'ta sona erecek. Derbi haftaları da belli oldu. İlk perde 4. hafta. Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sona eren milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık anlaşmaya vardı. Ersin Destanoğlu'yla ise yollarını ayıran Beşiktaş, Stuttgart'tan Alexander Nübel'le de 3 yıllık anlaşmaya vardı. Geçen sezon Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzalandı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak. Yarın İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara ve Antalya parçalı bulutlu 30, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 29 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tokat-Sivas yolunun 29'la 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18'le 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İlk saati uğurlarken Kral Pop Radyo'dan da bahsetmiştim ya canlar. Böyle bir insan hevesleniyor. Bir dönemin unutulmaz pop şarkılarından da şöyle paylaşalım. Biz Kral FM'iz. Her tarzı dinletiyoruz dinleyicilerimize, kralcılarımıza. İkinci saate hoş geldiniz. Sevgili kralcılar, yollarda olan canlar, hepinize iyi yolculuklar. Tatil beldelerinde de trafik artık akşam saatlerine doğru böyle yaklaşırken biraz yoğunlaşıyor. Hatta bölge sakinleri genelde yaz aylarında çok fazla tatilciler geldiği için trafiğin çok yoğunlaştığı konusunda şikayetçi de olabiliyorlar. Normal diye düşünüyorum. Yaz ayları böyle artık, alıştık. Mega kentlerde tatilciler gidince de malum biraz daha sakinliyor. Onlar da mutludur herhalde. Şu anda araçlarında bizleri dinleyen tüm kralcılara, her birinize iyi yolculuklar diyorum efendim. Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. Mesaideyim diyenler, hala çalışıyorum diyenler, akşam mesaisine başlayanlar, hepinize kolay gelsin. Emekçi güzel yüreklere selam olsun. Yine kahramanlarımız var. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız. Onlar da görevleri başında arada bizlere kulak veriyorlar biliyorum. Her birinize vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler diliyorum ve istirahatteki dostlara da çok güzel bir perşembe akşamı olsun. Kral FM'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu farkıyla şarkılar sizler için çalıyor. İkinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreni.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu?

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: var. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: gazoz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
3: budur.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuzun güzel yürekleri ikinci saat böyle türkülerle geçsin istedim. Biraz türkülerimizde paylaşalım. Onlar özümüz, sözümüz, bize anlatan türkülerimiz değil mi? Neşet Baba ruhun şad olsun diyelim. Ve tabii ki yaşamdan uğurladığımız nice ozanlarımız, hepsinin de ruhları şad olsun. Bazı insanlar güzel konuşmayı bilir, bazıları yazmayı, bazıları güzel giyinmeyi. İnsanların türlü türlü yetenekleri vardır ama en güzel insan haddini, kendini ve edebini bilendir demiş. Çok güzel bir söz. Teşekkür ediyoruz. Emine Hanım göndermiş. Kalbinden geçtiği gibi bir yayın olsun. Güzel yürekliğim Can Kaptan Şener. 7. ay geldi mi gurbetçilerimiz de yollara çıkıyorlar. Rabbim hepsini korusun, sevdikleriyle kavuştursun. Şarkılar, türküler ilaç gibi gelsin. Özgür ruh demiş. Eyvallah. İyi yolculukları olsun diyelim. Bütün yollardaki gurbetçilerimiz, vatan yolunda olan canlar. Hepinize kazasız belasız iyi seyirler olsun, iyi yolculuklar olsun. Sağ salim gelin efendim. Çiğdem Hanım, manzara karşısında kahvemi yudumlarken kulağım sizde dinlemedeyim kaptan demiş. Ne kadar güzel bir manzara göndermişsiniz. Oo, keyfiniz bol olsun diyelim. Vallahi süper. Tatilciler, hepinize iyi tatiller olsun canlar. Adem Tuna bizleri dinliyordu. İyi akşamlar, iyi yayınlar kaptan diyor. Karşıyaka'dan selamlar bütün Kral FM dinleyicilerine diyor. Ve Neslihan Karagöz, güzel yüreklim hoş geldin. Bugün de geldim, yerimi aldım, dinlemede olacağım. Sıcaklarda her zaman dediğim gibi lütfen dikkat edin ve sokakta yaşayan canlılarımızı tabii ki ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Sloganımız nedir? Bir kap mama, bir kap su ve bir şey daha belirtmek istiyorum. Kaptanım, hayvanların yiyecek ve mama kaplarından uzak durun. Ayağınızla tekme de atmayın lütfen. Allah'a emanetsin güzel yürektim demiş. Nuran Hanım bizleri dinliyordu. İzmir'den mesajını ulaştırmıştı. Her zaman bir umut vardır diyor. Güzel şeyler olsun istiyorsan eğer buna en önce kendini inandır. Sıcak bir İzmir akşamından selamlar diyerek göndermiş satırları. Durdane Hanım da Hollanda'dan takipteydi, selam olsun diyelim. Hoş geldin Kadife Sesli Kaptanım. Biraz aradan sonra tekrar birlikteyim. Burun ameliyatı oldum sağlık nedenlerimden dolayı. Çok zorlu bir haftayı geride bıraktım demiş. Başta sana ve tüm dinleyenlere sağlık diliyorum. Sen hep dersin ya hani sağlık her şeyden önde gelir diye. Özledim o güzel sesini, sohbetini. Bizim en değerli yoldaşımızsın. Her şey gönlünce olsun demiş. Hollanda'dan selamlarını iletmiş. Geçmiş olsun dileklerimizle inşallah en kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz diyelim. Şifa olsun değil mi? Muhterem abla diyor ki çok güzel bir cümleye denk geldim. Ben seni engellerdim de belki bir gün bana ihtiyacın olur diye engellemedim. Hoş geldin kıymetli kardeşim. Her şey o güzel gönlünce olsun. Keyifli yayınlar. Ben her daim seninleyim. İstanbul'dan sevgiler demiş. Vicdan ve merhamet işte böyle yaptırıyor değil mi muhterem abla? Suden Assar Armut yine babacığına özlemini dile getirmişti. Çok özledim. Dün sesini duydum. Çok mutlu oldum. Bizler iyiyiz. Kendine dikkat et dedi ve Mehmet Ali kardeşim de Tavas'tan selam çakmış. Eyvallah güzel kardeşim. Kolay gelsin. Sana da iyi çalışmalar olsun. Salih Dağ var Mersin'den, yine Manisa Akhisar'dan Nail Çınar var. Sizlere de bir selamlarımızı gönderelim, şarkılarımızı armağan edelim. Kral FM'de Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vatan.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
2: Getir. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: başlar.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Mobile, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Bir güzel nostalji rüzgarıyla efendim programı noktalayalım artık sevgili Melis'e, Bursa'ya mikrofonu teslim edeceğiz. Kendisine iyi programlar olsun efendim. Gün batımı vakitlerinde şarkılarıyla, sohbetiyle sizlerle olacak. Umut ediyorum perşembe akşamınız çok güzel geçsin. İyi haberler alın, sevdikleriniz, sevenlerinizle güzel vakit geçirin. Yarın yine aynı saatte 17'de günün hem böyle en sıcak hem de serinlemeye en yakın akşam güneşi vakitlerinde buluşacağız. Bugün de ne diyorduk? Program biter, Kaptan Şener bu unutulmaz şarkıyla usul usul gider.

0: Net Gündem.
1: 9 Temmuz Perşembe akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuza bugün NATO'dan Ankara'ya teşekkür mesajıyla başlıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalındayız. Başkent'te düzenlenen NATO zirvesinin sona ermesiyle NATO'nun resmi sosyal medya hesabından da teşekkürler Ankara mesajı paylaşıldı. Paylaşımda zirveye ev sahipliği yapan Ankara'yı simgeleyen iki fotoğraf yer aldı. Görsellerden birinde Türk yıldızlarının gösterisi sırasında Ankara semalarında kırmızı ve beyaz duman izleri bırakan savaş uçaklarıyla bir cami yer alırken, diğerinde zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi görüldü. Liseye hazırlanan öğrencilerimiz için de bir manşet var NTV Haber portalında. Sonuçlar yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Yine yarın sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanlar da ilan edilecek. Bu yıl yerleştirme tercihleriyle özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları da 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Habertürk'e uzanalım. KALSA yaptırımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bugünkü yazılı açıklama manşette, daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan KALSA yaptırımlarıyla savunma sanayine yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Amerikan Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz ifadeleri kullanıldı. TRT Haber'e bakalım. Meteoroloji uyarısıyla karşılıyor bizi. 5 il için sarı uyarı, kuvvetli yağışa dikkat. Trakya geneli ve İstanbul'un Avrupa yakasıyla Çanakkale'nin kuzeyinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Yetkililer ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Net Gündem'de Sözcü'ye uzanıyoruz. Buklan kararıyla sarsılan ana muhalefetten iki manşet dikkat çekiyor. İlkinde CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimi, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'e yakın çok sayıda ismi ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ederken yeni ihraç listesi ortaya çıktı denilmiş. Kılıçdaroğlu yönetimi 34 il başkanının daha önce görevden almış ve bazılarını da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i destekleyen 4 il başkanını daha ihraç edeceği kulislerde konuşuluyor. Bu isimlerin Trabzon, Rize, Artvin ve Afyonkarahisar il başkanları olduğu iddiası paylaşılmış haberin ayrıntısında. Sözcünün bir diğer manşetinde de CHP Grup Başkanı Özgür Özel var. Özel'e verdiği destekle bilinen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini söyledi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki başarıyı ve Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki süreci hatırlatan Bülbül, 24 Mayıs'ta yaşanan olaylara değindi. Polisle ve AFAD'la parti binasına girildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi mahkeme kararıyla ya da sarayın iradesiyle belirlenemez ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı'na bakalım. Spordan bir manşet var. Süper Lig'de bugün yeni sezonun fikstürü netleşti. Sezon 14 Ağustos'ta başlayacak ve ilk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devrenin başlama tarihi ise 15 Ocak olarak belirlendi ve sezon 23 Mayıs'ta sona erecek. Derbi haftaları da bu arada netleşti. İlk perde 4. haftada açılacak. Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Milliyet'te ise bir zam haberi var. Akaryakıta bir zam daha yolda. Motorin için bu gece yarısından itibaren 3 lira 8 kuruşluk bir fiyat artışı yapılması bekleniyor. Net Gündem'in kapanışını bizden bir haberle yapıyoruz. Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul'dayız. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Gündem.
0: Net Gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Otopratik.
4: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak. Yarın İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara ve Antalya parçalı bulutlu 30, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
6: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tokat-Sivas yolunun 29'da 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

böylesine efsane şarkılarla ve seslerle program açmak her radyo programcısına nasip olmaz. İyi ki kraldayız, iyi ki kralcıyız diyerek Mira Bismillah diyelim, yola çıkalım. Efendim hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda 9 Temmuz akşamında 2 saat paylaşmak üzere mikrofonumuzun başına geçtik. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'e teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel şarkılar çaldı. Nöbetçi Erdem gelene kadar alemin en kralında Kaptan Köşkü'nde Melis var. Haydi buyurun başlıyoruz.

0: Habitat'ü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık Marmara'da 4 ila 6 derece azalıyor, sağanak geliyor. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trakya ile İstanbul'un Avrupa yakasında yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Telefon deyince vatan. Vatan, Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve online'da.
1: English Home farkı var.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
5: TED o kadar iyi ki TED.
6: İlaç gibi radyo.
7: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

kendi kendimizi bile teselli edemediğimiz zamanlarda şarkılara sığınıyoruz. En güzel tesellimiz onlar oluyor. Özcan Deniz de çok güzel bir konu işlemiş. Demiş ki ya yaralarımız dağlanacak, sabahına kabuk bağlayacak ya da ipler kopacak. İkisinden biri. Başka çaresi yok. Şarkının ismi de Arabesk. İsmiyle müsemma tam böyle radyomuza yakışır bir şarkı. Melodisi de bir o kadar güzel. Son zamanlarda Kral FM'de pek sık duyuyorsunuz bu şarkıyı. Seviyoruz. Duyuyorsa dinliyorsa kendisine selamlarımızı iletelim. Yavaş yavaş şarkı aralarında sohbetimizi, muhabbetimizi başlatalım sevgili kralcılar. Bulunduğunuz yerlerden, şehirlerden, ülkelerden bu tarafları selamlamak isterseniz 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram'dan da mesajlarınızı okuyoruz. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Kodluyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan, dilerseniz WhatsApp'tan yazın mesajlarınızı, selamlarınızı gönderin gelsin bu tarafa. Bu akşam da şarkılarım çok kral. Aynen şu an olduğu gibi. Radyoların

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'da yapıldı. Etkinliğe 13 ülke katıldı. Finalde Uruguay ve Arjantin karşı karşıya geldi. Uruguay bu ilk turnuvayı kazandı. Karşılaşmanın hakemi Belçikalı John Langenus bu tarihi final maçını takım elbise giyerek yönetti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Her köşe başında gölgeni gördüm daha yokluğunun ilk akşamında, ayrılığın ilk akşamını anlatan bir şarkıdır bu. Var mı bu duyguda, bu hissiyatta olan kralcılarımız? İşte içinizin sesi, kalbinizin sesi olmaya devam ediyoruz. Çok güzel, çok anlamlı, çok manidar, adımıza yakışan ilaç gibi şarkılarla yolculuğumuzu başlattık. İlk olarak Erzincan'a gideceğiz. Yunus Emre kardeşim dinliyor da. Demiş ki ablacığım biz ailecek balkonda yemek yiyoruz. Erzincan'da hava güzel. Marmara bölgesinde bir yağış var Yunus Emre. Öğlen saat 2 gibi başladı. Aralıklarla böyle kimi zaman bardaktan boşanırcasına yağıyor. Kimi zaman nazlı nazlı yağıyor. Serin de yani Temmuz'un 9'u. Böyle kavurucu bir sıcak beklersiniz ama İstanbul'da ve çevre illerde gayet serin, güzel bir akşamüstü yaşıyoruz. Sizlere afiyet olsun. Oralar sıcaktır diye tahmin ediyorum. Burcuma da çok selamlar gönderiyorum. Sıradaki şarkıyı onun için istemiş. İyi yayınlar, saygılar sunuyorum demiş. Saygı, sevgi bizden. Erzincan'daki bütün kralcılarımıza selam olsun. Geçeyim oradan Sakarya'ya. Bir kralcımız güzel bir manzara eşliğinde bizi dinliyor. Arabasını çekmiş. Neresi acaba burası? Radyosunun da sesini açmış. Sakarya'dan selam olsun kral ailesine. İşte tam olarak burada dinleniyorsunuz demiş İdris. Ne güzel bir ortamdasın. Şöyle bir şarkı iyi gider İdris. Senin için de çalsın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışırtılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Kapınızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.

Şimdi çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detay.

0: Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.

0: ihtiyar.com'da.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Çok güzel bir şarkı değil mi sizce de sevgili kralcılar? Akşamımıza keyif kattı. Ümit Yaşar'a buradan selamlarımızı gönderelim. Ta 2000 yılına gittik. O dönemden bu zamana kadar çaldığımız bir şarkıdır. Seveni de boldur ayrıca. Hepinize armağan olmuş olsun. Benden bu akşam şarkılar. Şimdi Eskişehir'e Sıla yolundan çıkmışlar.

Şimdi kral otobüsümüz yollarda. Şifre veriyoruz size gün içinde arkadaşlarım. Hem bizim radyomuz hem Kral Pop Radyo. O şifreyi kral otobüsümüzün yanına ilk giden kralcımız doğru bir şekilde söylediğinde bakacaklar telefonunuza kral uygulaması var mı diye. Bu da çok önemli bir ön şart hediye çekini kazanmak için. Hem yurt içindeki kralcılarımızı duyurmuş olalım. Otobüsümüz diyar diyar geziyor. İstanbul'da bu aralar. Farklı farklı şehirlere de gelecek. Hem de böyle uzun yollarda frekansın çekmediği, karasalda çekmediği yerlerde imdadımıza yetişiyor. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak lazım. Değil mi Bekir? Bak ne iyi yapmış. Kaç kilometre geldi acaba? Ne şarkılar duydu, dinledi acaba? Seninle birlikte direksiyonu başında olan bütün kral şoförleri şöyle efsane bir şarkıyla selamlayalım. Bu saati de kapatalım.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tokat-Sivas yolunun 29'lu 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18'li 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında 9 Temmuz akşamındayız. Saat 19'da başladık kral yolculuğumuza. Efsane şarkılar çaldık. Devam ediyoruz. Saat 21'e kadar buradayız sevgili arkadaşım Nöbetçi Erdem gelene dek. Daha babalar resitelimiz var değil mi? Kralları sahnemize davet etmedik henüz. Sevgili kardeşim Mehmet'e buradan bir selam göndereyim. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istemiş. Bir de bir güzel yazmış ki mesajını. Melis abla iyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin Mehmet'ciğim. Mehmet Tekin. Fabrikada arkadaşlarla beraber yıllardır süre gelen kral tutkunluğuyla çalışıyoruz. Bak bak laflara bak. Sizden zahmet olmazsa bir tanecik şarkı istiyoruz. Ferdi Baba'dan Feleğin İşine Bak şarkısını çalabilir misin ablacığım? Faruk, Yüksel, Kadir ve Burak için, bir de beni evde bekleyen canım hatunum için, Barış, Berat ve Yunus için de rica ediyorum demiş. Tabii ki çalarım. Bu şarkı denk gelir mi bilmiyorum. Ya gönlüm istiyor ki içinizden geçen bütün şarkıları çalayım ama elimizde bir liste var takip etmemiz gereken. Emin olun hepinizin sevdiği şarkılardan oluşuyor bu listede. Bakalım bu akşam Ferdi Baba'dan, Müslüm Baba'dan ne dinleyeceğiz? Birkaç dakika bekleteceğim sadece. Sana ve senin gibi şu anda geceden sabaha çalışan bütün kralcılarımıza yürekten selam olsun.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık Marmara'da 4 ila 6 derece azalıyor, sağanak geliyor. Marmara İç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trakya ile İstanbul'un Avrupa yakasında yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç Kimi Radyo.
0: Reklam.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
5: MediaMarkt.

Evet, Babalar Resiteli'nin ayak sesi bu akşam Gökhan abimizdendi. 80'li yılların yakışıklı abisine buradan bir selam gönderelim. Çok seviyoruz Gökhan Güney'i. Şarkılarıyla her zaman misafirimiz, başımızın üstünde yeri var. Duyuyorsa dinliyorsa selamlarımızı iletelim. Müslüm Baba ile başlıyoruz yolculuğumuza. Müslüm Baba sevenler, yani bütün kralcılar, Ferdi Baba sevenler, yani bütün dinleyicilerimiz. Hepinize armağan olsun bu şarkılar. İkbal ablacığım selamını aldım Kayseri'den. Hal hatır sormuş, nasılsın, iyi misin demiş. Çok şükür iyiyim, sağlığım sıhhatim yerinde. Kralcılarımıza güzel şarkılar çalıyorum. İnsan daha ne ister? Bütün günün telaşını geride bırakmışız. Hava serinlemiş. Kral FM'de Babalar Resiteli başlıyor. Yanımızda çayımız, çorbamız, kahvemiz. Değil mi? Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Hiçbir şeye.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, geldik bu akşamda. Bana müsaade şarkılarını çalmaya. Zaman hızlı aktı geçti. Şarkılar güzel olunca daha bir hızlı gidiyor sanki. Değil mi sevgili kralcılar? Neyse ki yarınımız var. Haftayı kapatacağız. Cuma akşamı şarkılarında sağlık sıhhati olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda buluşacağız. Gider ayak Ersan kaptanımı selamlayayım. Lüleburgaz'dan Karaman'a doğru gidiyormuş. Abla demiş, Eskişehir çıkışında bir kahve molası verdim. Sıradaki şarkına talibim, eşime ve de kızlarıma armağan olsun. Onları çok seviyorum. Hayırlı yayınlar demiş. İnşallah duyuyorlardır kaptan. İsimlerini de yaz bir dahakine, olur mu? Eğer elin varır da hadi bir mesaj daha göndereyim dersen eğer, isimleri unutmamanı rica edeceğim. Yolun açık olsun. Seninle beraber yollarda olan bütün kralcılarımıza, kaptanlarımıza selam olsun. Sağ salim herkes gideceği yere varsın inşallah. Onların en kral dostu bizizdir. Bizim şarkılarımızdır. Biliriz yani, bunu her fırsatta da dile getiririz. Hazır yeri gelmişken bir kez daha söyleyelim. Uzun yol arkadaşlarımız bizim. Var olsunlar. Şarkılar Erdem'le devam edecek. Yarın akşam saat 19'da inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın.

0: TÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Nöbetçi Erdem.
2: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem, herkese hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız. Sevgili kuaför kardeşlerim, Üsküdar'ın sevgili esnafları Nesimi, Mahir ve Arkın. Ben söz verdim, sözümü tutayım. Onlar radyo dinleme ortamları var mı yok mu bilmiyorum. Ama ben en azından selamları göndermiş olayım. Kulaklarını çınlatacağıma dair söz verdim. Sevgili Nesimi, Mahir ve Arkın kardeşlerime hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum. Kuaför kardeşlerim benim. Güzel bir Müslüm Baba şarkısıyla restelimize, yolculuğumuza başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Nöbetçi Erdem. Kral.

pişman. İşte o yüzümüzdeki çizgiler, saçımızdaki beyazlar bizim olgunlaştığımızı, yaşlandığımızı. Hani Hazreti Ömer'e atfedilen bir hikaye var. Bir kölesi varmış Hazreti Ömer'in. Ona şöyle demiş: bana her gün ölümü hatırlat. Ya Ömer, ölüm var diye bana her gün hatırlat dermiş. Neyse, bu olay böyle yıllarca devam etmiş. Köle her gün gelirmiş Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, ya Ömer, ölüm var dermiş. Ömer de, Hazreti Ömer de teşekkür edermiş. Köleyi gönderirmiş. Böyle yıllarca devam etmiş. Bir gün köle yine Hazreti Ömer'e gelmiş. Ya Ömer, ölüm var, ölüm var ya Ömer demiş. Hazreti Ömer, her şey için teşekkür ederim demiş. Seninle olan hukukumuz, diyalogumuz bitti. Artık bana ölümü hatırlatmana gerek kalmadı demiş. Kölesi de demiş, ya Ömer, bir hatamız, bir yanlışımız mı oldu? Yanlış bir hareket mi yaptık? Niye böyle beni görevden azlettin? Hazreti Ömer demiş, yok, seninle alakalı değil. Bak demiş, şurada saçımın kenarına ne görüyorsun? Köle de demiş ki, ya Ömer, beyaz bir saç teli görüyorum. İşte demiş, artık o yüzden senin bana ölümü hatırlatmana gerek kalmadı. O beyaz saç zaten bana ölümü fazlasıyla hatırlatıyor.

0: Yani şarkıya söylenecek söz yok ama şu da bir gerçek ki Atilla Kaya'nın o gırtlak nameleri var ya, o virajları var ya, yani baksanıza. Yoluna alır serilir sanma, uğrunda ömürler verilir sanma. Sırf viraj. Hep pati çekiyor, hep pati çekiyor. Cengiz abiyle çok benzetiyorum yorumlarını ve o gırtlak damarlarını. Tabi beraber Dostlar Tavernası'nda yıllarca bir etkileşim olmuş, onu kabul edelim. Yani Cengiz abiyle Atilla Kaya aynı ekol, gırtlaklar ve virajlar anlamında. Tavernada birbirine çok yakın ustalar.
1: Kral, nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.

Sinan abinin birçok özel şarkısı, birçok klasik şarkısı var. 1980'lerin sonları mı, 90'ların başları mı? Tam net tarihi hatırlayamıyorum ama benim dayımın kızları Sinan Özen şarkılarını dinliyordu. O böyle kaset vardı mesela, udu elinde, böyle pembe veya o renk, böyle bir mont falan vardı üzerinde. Bazen Sinan abiyle konuştuğumuzda onu da söylerim, abi diyorum, böyle bir montla gülüyoruz falan. Öyle klasik şarkılara, öyle efsane şarkılara imza atmış ki aradan yıllar da geçse bu şarkıların özelliği, güzelliği hiçbir zaman silinmeyecek. Bunu başarmak da, bunu sağlamak da çok önemli bir şey. İşte Sinan Özen bunu sağlayan, başaran nadir isimlerden, zanaatkarlardan biri.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim, bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi çünkü alemin kralları, efsaneleri geliyor. Babalar desteği başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetten alın, mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, full damar.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, suçu insanımız olduysa affola. Sevgili Atay, kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Tahtadan Müzik Ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar.

İşte saatimiz vaktimiz geldi, yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden, Rahman ve Rahim olan Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdim, uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Bir güzel şarkısı daha geçti gönlümden Sibel Can'ın ve bu güzel şarkıyla da ilk değerlendirmelerimizi yapalım. Feray hoş geldin demiş Feray Ümit Besen'den. Almanya Nürnberg'den Nu iş yerinde dinliyorum demiş. Üçlük hazırlamış memleketi Aksaray'a.

0: belki bana inanmayanlar vardır. Bak bir sevenimiz video atmış. Neler söylemiş.
1: Ata baba, bizden de sana selam olsun. Kayseri'den Fatih şuna seviliyorsun. Dört gözle bekliyorum gelmeni.
0: Eyvallah Fatih. Kayserili sevelimiz. Duygularını haykırmış, sağ olsun. İskeçe'den Halil. Gaziantep'ten Esra, balkonda dinliyoruz diyor sevdiklerime. Adana'dan Mehmet Tekin üçlük demiş. Ekrem Kahraman Gaziantep'ten. Niye gündüzde yoksun demiş. Artık gecelerdeyiz. Adana Kozan'dan Gülizar üçlük demiş.

Yine gönlüm hoş değil, ne güzel bir türküdü. Ankara'dan Damla, canından çok sevdiğim eşim Haydar İplikçi'ye diyor ki, seni gördüğüm gün koca şehrin nüfusu 1'e inmişti diyor. Gözlerine kurban oldum diyor. Ay maşallah, sevgiye bakar mısınız? Çorum'dan Onur, eşi Aliye Balcı'ya ve arkadaşı Songül Ceylan'a. Üçlüye talibim demiş, kim demiş? Bartın'dan Mustafa. Bunu da değerlendirmeye aldık. Kayseri'den Gökhan, Kenan ve Avni abime selamlar denmiş Orhan Baba'dan. Danimarka'dan Ayşe, cuma akşamımız mübarek olsun denmiş. Özgür, sevdiğim kadına,

Isparta'dan İbrahim. Eyvallah. Anamur'dan Nesrin, tüm kralcılara. Kasımpaşa'dan Yavuz. Esenler'den Şaban.

Muğla Mumcular Cezaevindeki sevgilim Ömer Alpgiray'a diyor. Sabırla seni bekliyorum diyor bir sevenimiz. Ordu'dan Tülay. Çok uzaklarda olan eşim Özer'e demiş. İtalya'dan Hasan Ali, Bahtiyar ve Erhan Kral'dayız denmiş. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Kadri. Şoför Yusuf abisine. Sultan Gazi 50. yıldan İlhan, Hüseyin Altın'dan tüm sevdiklerine. Eskişehir'den Selin, kızım Ayşenur için diyor İbrahim Erkal'dan. Afyon'dan Yusuf, Afyon'un en güzeline. Antalya Manavgat'tan Ankara'daki Sarışın Yarim'e demiş bir sevenimiz. Denizli Tavas'tan tüm kralcılara diyor bir sevenimiz. Zilan Gaziantep Cezaevindeki yüreğimin sancısı Cihat Akyüz'e. Beylikdüzü'nden Emre. Tüm Ankaralılara. İzmir'den emniyet personelleri Gökhan ve Can'a. Müslüm Baba'dan.

0: Beykoz'u bir sevenimiz de video atmış. Bakın o da neler demiş.
1: Ata baba, İspanya Santiago'dan selamlar, saygılar. Yolumuz, yolculuğumuz Hollanda'ya devam ediyor. Tır şoförüyüm. İstanbul Beykoz'da oturuyorum. Sıradaki parçaları tüm Kral FM sevenlerine, ailesine ve sevdiklerime armağan ediyorum. Tekrardan İspanya Santiago'dan çok selamlar, saygılar. Beykoz'un Cengiz'den kucak dolusu selamlar olsun sizlere. Allah'a emanet olun.
0: Eyvallah Cengiz, yolun bahtın açık olsun senin de. Ordu'dan Hatice Cenk Madeni. Afyon'dan Nuri Alem'le dinliyoruz. Bursa'dan Mehmet Gül'e armağan etmiş.

0: Yine mesajlarınızın maşallahı var ama bir virgül koyalım mesajlara. Üçlüğümüzü yapalım yeteri kadar. Onayladığım üçlük mesajım var. İlk olarak Kırklareli Vize'den Didem'i aradım. Didem hatta bekliyor. Didem iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Nasılsınız?
0: İyiyim Didem. Yıllar yılı kralcı, kral dinleyen Didem. Nihayet.
1: Evet, kesinlikle ilk defa canlı yayına çıkıyorum. O kadar heyecanlıyım ki hiç abartmıyorum. 35 yıldır sizleri dinliyorum.
0: Kurulduğumuzdan beri.
1: Kesinlikle öyle. Yani 15 yaşımdan beri dinliyorum diyebilirim. Şu an 45 yaşındayım.
0: Ay maşallah.
1: Evet, çok sevindim sesinizi duydum.
0: Daim olsun inşallah mutluluğun. Didem, Ankara 102.4 frekansı yıllar geçse de ezberimde demişsin. Ankara'da evet. Mı dinliyordun?
1: Evet tabii ki Ankara'daydım. Daha sonra evlenip Kırklareli'nin biz ilçesine ikamet ettim. 18 yıldır ve buradan da uygulamamız üzerinden hiç bırakmadım onları dinlemeyi.
0: Eyvallah yüreğine sağlık. O zaman sana güzel bir üçlü keyfi yaşatalım. Üçlüğün
1: tamam,
0: başladı.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Eyvallah. İyi geceler. Çok değerli ata 35 yıldır kral dinliyorum demişsin. Sonra... Tamam. Üçlük hazırladın diyerek şarkılarını sıralamış, mesajını tamamlamışsın. Bu evet. Satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler söz sende. Gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünle baş başa kalalım.
1: Tamam. Bütün güzel yürekli insanlara ben bu şarkıları göndermek istiyorum. Ve de aynı zamanda yürekten bütün Kral FM sevenlerine diyelim.
0: Ve şimdi...
1: Üçlük zamanı...

0: ölene kadar. Ayrılık olmasın ölene kadar. Ayrılık olmasın ölene kadar. Ölene kadar. Ölene kadar.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Üçlüyü tamamladık bu güzel şarkıyla. Bu güzel şarkılar esnasında şu geldi aklıma. Az önce videolarında dinlettiğim sevenlerimiz gibi sizler de aslında üçlüğünüzün mesajınızı ben aramadan böyle video aracılığıyla gönderebilirsiniz. Ben buradan yayınlarım. Kendi sesinizle üçlüğünüzün mesajınızı duyurmuş olursunuz. Aramama gerek kalmaz yani. Hani bazıları çok heyecanlanıyor ya, söyleyeceklerini unutuyorlar ya, onlara böyle bir imkan fırsat sunmuş olalım. Sen başka, bu da bir iki olarak yayınımızda başlamış olsun bakalım. Dediğim gibi videolarınızı çekip üçlük mesajınızı, üçlük söyleyeceklerinizi video olarak bana gönderebilirsiniz. Ben de buradan onu yayınladıktan sonra üçlüğünüzü yayınlayabilirim arkadaşlar. Eyvallah. Hemen diğer mesajlara dönelim. Denizli Organize Sanayi'den Süleyman, Uğur Okur, Hakan Baysal'a denmiş. Diyarbakır B11 koğuşuna yatan eşi Mehmet Toğlu'a denmiş. Altındağ'dan Volkan Korkmaz, Berat Yeşilçam ve Alavi Baba'ya denmiş. Kayseri'den Yusuf, Kayseri Bünyan Cezaevindeki Oğuzhan Dağlar'a. Antalya'dan Yaren, Ankara Sincan'da Oğuzhan Demirel'e, sevgilime demiş. Kayseri Develi'den Murat Yıldız, selamlarını göndermiş. Balkonda yalnız başıma dinliyorum demiş. Almanya Münih'ten Mümin. Kızım Esra, oğlum Engin, bir de Türkiye'deki aileme diyor. Çorlu'dan, yani Çorlulu Münih'ten Mümin. Samsun'dan Gönül Özarslan, İstanbul'daki canım evlatlarımı ve arkadaşlarıma. Ve de sevdiğim bir tanem yeğenim Aysu'yla, arkadaşına Bafra'daki kardeşim Fazlı Eknur'a. Almanya'dan sevgili eşim Murat'a demiş Gül, Almanya Hano'dan. Kayseri'den Zerrin, çok sevdiği Taner Seyhan'a. Eskişehir'den Volkan Türkoğlu'na denmiş. İzmir'den Pakize, annesini armağan etmiş. Almanya'dan Barış ve Adalet Özyurt ailesi.

İzmir'den Ahmet Üçlük demiş. Sakarya Serdivan'dan Arif Kınalı dayıma denmiş. Balıkesir Dursun Bey'den Celal Sevinç. Osman Yörük ve Orhan Sekmenoğlu'na. Kastamonu'dan Nagihan Muratoğlu, eşi Zaferoğlu Enes, gelini Sibel için. Eti Meskut'tan Habil, çocukları ve eşi Aygül Özdemir'e. Serdar Karabay, abim Halibo ve arkadaşları Bozkurt Talip ve Erçin'e. Diyarbakır'dan Yusuf ve Gökhan. Tüm ülkemize.

Samsun'dan Tayyip Gece Vardiyesi'nde dinliyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma. Bilecik'ten Gülcan. Ailece dinliyoruz diyor. Samsun'dan Aytaç Gece Vardiyesi'nde izliyor. Yavuz Tayyip ve Mehmet Çelenke. Stuttgart'tan Kenan, İzmir Gediz Mahallesi'ne denmiş. Kayseri Develi'den Eren üçlük hazırlamış. Gaziantep'ten Hakan, servis kaptanımız Vanlı Metin Aslan abime.

Fas bir sürpriz yapar mı diye ümitle bekledik ama şu dakikaya kadar iyi mücadele etti ama 2-0 geriye düştü Fransa karşısında. Bursa'dan Rüya, eşi Semih için diyor. Metris'te Uğur abime çok selam demiş, Güllü'den bir şarkı demiş bir sevenimiz. Almanya Münih'ten Vartolu Cemil, tüm gurbetçilere. İsmail Köln'den, 30 senelik kralcı bütün Türkiye'ye diyor, Bolu'ya selamlar demiş. Allah Allah. Tokat Erbağ'dan Ferda, kızı Şeyma için. Türkiye ve dünyadaki tüm dinleyenlere diyor, Bulgaristanlı Sinan Norveç'ten. Kuşadası'ndan Aysu, bugün doğum günüm diyor, Söke cezaevindeki sevgilim Serkan Kargı'ya.

Ersan Özgür, Aysun ve Yanur İstanbul'dan Samsun'a gidiyoruz denmiş. Tüm yolculara denmiş. Hayırlı yolculuklar. Lokman Ergen, İzzet abimle Bursa'dan Aydın'a yolculukta izliyor. Ahmet Kaya'dan. Bandırma'dan Barış Şarlayan. Yıllar utansın istemiş.

0: Nurullah. Marmaris'e doğru yoldayım diyor Atabey. Tüm şoför arkadaşlara Ferdi Baba'dan denmiş. Hollanda'dan Emine, Selda Bağcan türküsü ilaç gibi geldi demiş. Erbağlı tır şoförü İzmir yolundayım demiş Mahir. Uzun yol şoförlerine kralcılara.
1: Seviyorum ben seni.
0: Konya'dan Hüseyin Yıldırım'dan Muhammed Kısacık Bey'e. Seda Sayan'dan denmiş. Stuttgart'tan Trabzonlu İlyas. Aşık Efecan Yozgatlı Ahmet. Adapazarı'ndan Fatma. 28 yıldır dinlediğini belirtmiş. Çok sevdiği eşini. Son bir değerlendirme yapmış oldum. Mesajlarınıza yönelik bir sonraki şarkım veda şarkı.

0: Buraya geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

İster yağmur yağsın, ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

boy salmayacak. Yeşerttin toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun.